Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız. Hayır, yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır.

0: Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür. Andolsun Allah izniyle onları, müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi, zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız, buna rağmen sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa, yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zanlı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar. Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar. Ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip kaçanları şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rab.

Babamızı Safiyullah Hazreti Adem'in, Halilullah Hazreti İbrahim'in, Kelimullah Hazreti Musa'nın, Kelimetullah Hazreti İsa'nın, Habibullah Hazreti Muhammed Mustafa'nın dualarına ortak eyle Allah'ım. Ey hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan Rabbimiz, malın, mülkün, makamın, mevkinin, ırkın, rengin, cinsiyetin, senin

emir ve yasaklarına uymak, ibadetlerimizi hakkıyla ifa etmek için gerektiği kadar çabalayamadık. Bahşettiğin nimetlere hakkıyla şükredemedik. Niyetimiz ve gayretimiz eksik, amellerimiz ve ibadetlerimiz yetersiz kaldı. Mahcubiyetimizden başlarımızı kaldıramıyoruz. Senin engin rahmetine güvenerek gözyaşlarımızı ve mahzun gönüllerimizi tevbelerimize şahit tutarak yalvarıyoruz.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 15 ila 31. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a.

0: Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler, dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi, hüdhüdün için göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken hüdhüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi, senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman hüdhüde şöyle dedi, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde, bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Mü'minun Suresi 93 ila 118. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakınlarına

0: Yapıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Sura üflendiği zaman, işte o gün ne aralarında soysop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, hiç şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az süre kaldık. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der: çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Araf Suresi 44 ila 53. ayetler.

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennetlikler, cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İkisi cennet ve cehennem arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, "Ey Rabbimiz, bizi zalim toplumla beraber kılma," derler. Araf'takiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: "Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı. Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı?" Sonra cennetliklere dönerek, "Hadi

0: girin cennete. Size korku yok. Siz üzülecek de değilsiniz derler. Cehennemlikler de cennetliklere, ne olur sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye çağrışırlar. Onlar şüphesiz Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. Onlarsa ancak görelim bakalım diyerek Kur'an'ın bildirdiği sonucu, tevilini bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etseler veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak? Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, dağların yaratılışını ve hareket edişini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Naziat Suresi 32. Ayet.
6: Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.
5: Rad Suresi 3. Ayet.
7: O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.
5: Hicr Suresi 19. Ayet.
8: Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve kerimini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona "Allah'tan kork" denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbi merhametin hürmetine, rahmetin hürmetine, kapıdan ümitsiz dönenlerden eyleme bizleri. Ya Rabbi ümit kapılarını, emel kapılarını, rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını, af kapılarını, hikmet kapılarını, hüccet kapılarını, sana dönüş kapılarını, tövbene sığınış kapılarını, affına yöneliş kapılarını, ümit kapılarını, ümit var olma kapılarını, ümitsizlikten firar etme kapılarını, şeytanı mağlup etme kapılarını üstümüze kapatma ya Rabbi. Ya Rabbi, kul ister sen verirsin, kul yönelir sen bakarsın. Bir hadisi kutsinde ifade edildiği gibi, kulun sana yürürse sen o kula karşı koşarsın. Sen o kadar rahimsin, o kadar cömertsin, lütfu o kadar genişsin ki ya Rabbi, günahkar kuluna kapıyı hiç kapatmıyorsun. Gündüz suç işleyen ve günah işleyen gece sana dönsün diye bütün bir gece bekliyorsun. Gece günah işleyen gündüz sana tövbe etsin diye bütün bir gündüz bekliyorsan, sen bu kadar cömertsin, bu kadar latifsin, bu kadar vafi ve kafisin, bu kadar büyüksün ya Rabbi. Kapına gelmiş, kapına sığınmış, kapından imdat bekleyen şu kullarını ümitsiz döndürme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud Tablavi. Enam Suresi 96 ila 102. Ayetler.

0: geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 32 ila 44. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında

0: yerleşmiş halde görünce dedi ki, ''Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak?'' dedi. Belkıs gelince, ''Senin tahtın böyle mi?'' denildi. O da, ''Sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik.'' dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, ''Bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür.'' dedi. Belkıs, ''Ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.'' dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şuara Suresi 160 ila 175. Ayetler.

وما أسألكم عليه من أجر.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Sa'd Suresi 41 ila 48. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'dan. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik: eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i

0: İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed! İsmail, Elyesa ve Zülkifli Dağ'ın. Onların her biri iyi kimselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 106. ayet.
5: Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir.
3: Araf suresi 59. ayet.
6: Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi.
3: Kasas suresi 88. ayet.
7: Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
3: Mü'minun suresi 116. ayet.
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Bilis. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.''

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab, ya Rab, yakılmış ağaçların kuru diliyle, yıkılmış minarelerin susturulmuş sesiyle, harap olmuş hanelerin acı feryadıyla, gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla senden niyazda bulunuyoruz. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bir aciz senden nasıl yardım isterse biz de öyle senden yardım istiyoruz. Bir çaresiz sana nasıl sığınırsa biz de öyle sığınıyoruz. Bizlere imdad eyle Allah'ım. İmdad eyle Allah'ım. İmdad eyle Allah'ım. Ya Rab, insanlık için, alem-i İslam için senden yardım niyaz ediyoruz. Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster Allah'ım. İslam ümmeti olarak zulme engel olamadık, zalimleri durduramadık. Acziyetimizi ve mahcubiyetimizi sana arz ediyoruz. Ellerimizi açtık, senden af ve medet diliyoruz. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1-14. Ayetler.

نصر من الله وفتح قريب وبشر

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini

0: Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o

0: O birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nuh Suresi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki: Rabbinizden bağışlanma dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki: Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yeusu, Yevuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve hanımlarına ilişkin şu ayeti kerimeler yer alır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tahrim Suresi 1. Ayet.
6: Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Tahrim Suresi 3, 4 ve 5. Ayetler.
7: Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti, fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince, o, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber, bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de, bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Baki Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. Sen El-Baki'sin. Daim ve sonsuz olansın. Varlığının sonu olmayan, ebedi olansın. Mahlukat yok olduktan sonra varlığı devam edensin. Zamandan münezzeh olan sensin. Baki isminle sen, varlığı ebedi olansın. Seni sınırlayabilecek bir ezel veya ebed yoktur. Her şey gelip geçici, tek baki kalacak olan sensin. Sen varlığında şüphe bulunmayansın. Yarattıkların ancak sen istediğin sürece varoluşlarına devam edebilir. Baki isminin idrakine varan müminler ölümü her daim hatırlar. Senin rızanı kazanmak için çabalar. Bütün varlıklar alemi senin varlığının apaçık delilidir. Ey ebediyen baki kalan Allah'ım! Bize yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma.

Fani hayatta salih ameller işlememizi nasip et. Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Cehennem ateşinden bizleri muhafaza ve emin eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 15. Cüz.

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فت

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece

o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bileceği ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine, onlara da, bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir. Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Üstünlükler daha büyüktür. Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi, sen de onlara aç. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın, çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O Halim'dir. Hemen cezalandırır.

sarmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Kur'an okuduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık doğru yolu bulamazlar. Dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi? De ki, şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki, peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla. Kullarıma söyle. İnsanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Durumunuza göre dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik. Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar, hangimiz daha yakın olacağız diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu kitapta Levh-i Mahfuz'da yazılmış bulunuyor. Bizi Kureyş'in istediği mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Nitekim Semud kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden salim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz. Hani sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu sadece onların büyük azgınlıklarını daha da arttırdı. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik, onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş, hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki, benden üstün tuttuğun kişi bu mu söyler misin? Andolsun, eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım. Allah şöyle dedi, çekil git. Onlardan kim sana uyarsa, kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır. Haydi, onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalanınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz gerçek kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız sizi yüzüstü bırakıp kaybolur, yalnız Allah kalır.

Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Peki karada sizi yere geçirmesinden, yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden, sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz? Yahut sizi tekrar denize döndürüp, üstünüze kasıp kavuran bir fırtına yollayarak, nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından, sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama durumundan güvende misiniz? Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır. Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin. İşte o zaman sana hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Seni o yerden Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi, senin ardından orada pek az kalırlardı. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Güneşin zevalinden, öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimler ise Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü onun sana olan lütfu büyüktür. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara hidayet, Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde

İnsanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte O doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi? Dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Andolsun, biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa, demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum, demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. Bu topraklarda oturun, ahiret vadi kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir, Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, kuluna kitabı, Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur. Allah onu, katından gelecek şiddetli bir azapla inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat, cennetle müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı. Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz bu ağızlarından çıkan. Onlar ancak yalan söylüyorlar. Demek sen bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır, demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık, onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim.

biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde, onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi: madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı, bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler: ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları, onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa, üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak, onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler: yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla

kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk. Her iki bağda meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık. Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki, ''Benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm.'' Derken kendine zulmederek bağına girdi, şöyle dedi, ''Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum.'' Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, ''Seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya, eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de, bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir. Ya da suyu çekiliverir de, bırak bir daha bulmayı, artık onu arayamazsın bile.'' Derken bütün serveti helak edildi. Yıkılmış çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini ovuşturuyor ve şöyle diyordu, ''Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım. Onun Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte bu durumda velayet, himaye ve koruyuculuk yalnızca hak olan Allah'a mahsustur. Onun mükafatı da daha hayırlıdır, vereceği sonuç da daha hayırlıdır. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Ben onları ne göklerin ne yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim. Ey Muhammed! Allah'ın ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın diyeceği, onların da çağıracakları, fakat kendilerine çağırdıklarının cevap veremeyecekleri ve bizim

Şimdi aralarına bir uçurum koyacağımız günü hatırla. Suçlular o gün ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur. Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti. İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük." dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, işte aradığımız buydu, dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya ileteceği bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı, dedi. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim, dedi. O da şöyle dedi. Bu halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi, dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin. أعوذ

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Tebbet Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynu

0: Allah'ım, Allah'ım. Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. İhlas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ali, 6. bölüm. Hilafet. Mektuplar ve Basra'ya giden yol.

0: Hilafetin ilk günlerinde kılıçtan önce mektup konuşur. Ali Muaviye'ye biat çağrısı gönderir fakat Şam'dan beklenen cevap bir türlü gelmez. Mektuplar bu dönemde yalnız haber taşımaz, niyet taşır, meydan okuma taşır, bazen de suskunluk taşır.
1: Yaz. İnsanlar bana danışmaksızın Osman'ı öldürdüler. Sonra bana biat ettiler. Sen de biat et. Şam halkının ileri gelenleri içinde benim elçim ol.
2: Yazıyorum ey müminlerin emiri.
0: Mektup gider. Fakat Muaviye biat etmeyi reddeder ve içinde yazı bulunmayan bir sayfayı mühürleyip geri gönderir. Boş bir sayfa. Bazen hiçbir şey yazmamak en sert cevaptır.
1: Bu nedir?
3: Bana güvence ver.
1: Sen elçisin, seni neden öldüreyim?
3: Ben Osman'a karşılık seni öldürmekten başka şeye razı olmayan bir kavmin yanından geldim.
0: Bu haber üzerine Ali, Medine halkına yönelerek

0: savaş ihtimalini hatırlatır. Şam artık yalnız uzak bir vilayet değil, hilafetin karşısında toplanan siyasi bir merkezdir.
1: Muaviye'yi Şam'da bırak. Talha ve Zübeyr'i de iki büyük şehre vali yap. İnsanlar senin etrafında toplanır.
2: Küfe ve Basra hazinenin kaynağıdır. Onları oraya verirsen seni zora sokarlar. Muaviye'yi bırakırsan onun sana faydası olmaz.
3: Görev gönül almak için değil, hakkı ayakta tutmak için verilir.
0: Ali'nin Muhire'nin teklifini reddedip İbni Abbas'ın görüşüne meylettiği görülür. Bu tercih kolay siyasetin değil, ilkenin tercihidir. Fakat ilke çoğu zaman kısa vadede yalnızlaştırır.
4: Cufe'den haber var. Biat edildi. Bazı şehirler itaat etti. Şam bekliyor. Mekke'de de hareket var.
0: Muaviye, Şam halkı ve bazı ileri gelenler dışında şehirler Ali'ye biat eder. Fakat biatın coğrafyası genişledikçe çatlağın sesi de büyür. Çünkü Şam'ın reddi tek bir kişinin reddi değildir. Osman'ın kanını talep eden siyasi bir iddianın merkezleşmesidir.
5: Bir mektup boş döndü diye savaş mı olur?
3: Boş dönen kağıt değil, itaat çağrısıdır. Bazen savaş yazılmayan cümleyle başlar.
5: Peki halk hazır mı?
3: Halkın hazır oluşuyla hakkın bekleyişi her zaman aynı vakte denk gelmez.
0: Ali hilafeti toparlamaya çalışırken karşısında yalnız Muaviye değil, Talha ve Zübeyr'in memnuniyetsizliği, Ayşe'nin Mekke'deki konumu ve Osman'ın kanı etrafında büyüyen bir çağrı vardır. Şimdi ise yol Basra'ya dönecektir. Talha ve Zübeyr Ali'den umre için izin ister. Ardından Mekke'ye giderler. Giderken söyledikleri sözler biatın kalplerinde yerleşmediğini gösterir. Mekke'de Ayşe vardır. Osman'ın kanını talep etme çağrısı burada yeni bir yön bulur. Basra.
6: Medine'de kalırsak elimiz bağlı kalacak.
7: Basra'da taraftar vardır. Orada söz büyür.
8: Savaşmamı mı istiyorsunuz?
6: İnsanlara Osman'ın haksız yere öldürüldüğünü bildirmeni, işin şuraya bırakılması gerektiğini söylemeni istiyoruz.
0: Mekke'de toplananlar önce Medine'yi, sonra Şam'ı düşünür. Fakat sonunda Basra'da karar kılarlar. Abdullah bin Amir ve Ya'la bin Münye mal ve deve desteği verir. Ayşe'nin bindiği devenin adı da askerdir. Basra'ya yaklaştıklarında Vali Osman bin Huneyf karşı tarafın maksadını öğrenmek ister. Ebu Nüceyd İmran bin Husayn ve Ebu'l-Esved Eddüeli gönderilir. Cevap nettir. Osman'ın kanı ve hilafetin şura ile belirlenmesi.
9: Neden geldiniz?
6: Osman'ın kanını talep etmeye ve hilafetin şuraya bırakılmasını istemeye geldik.
9: Müminlerin annesi evinde oturmalıydı. Bu yol fitnenin yoludur.
0: Basra'da konuşmalar yapılır. Talha, Zübeyr ve Ayşe halkı ikna etmeye çalışır. Bazıları onlara katılır, bazıları karşı çıkar. Ayakkabılarla birbirine vuracak kadar gerginleşen bir kalabalık. Şehir ikiye bölünür. İlk çatışmaların ardından geçici bir anlaşma yapılır. Ali gelinceye kadar kimse kimseye saldırmayacak. Emirlik konağı, Beytülmal ve Mescid Osman bin Huneyf'te kalacaktır. Fakat karanlık ve rüzgarlı bir gecede bu anlaşma bozulur.
10: Bu anlaşma değil miydi?
11: Yol açın.
0: Osman bin Huneyf hırpalanır. Sakalı ve bıyıkları yolunur. Hapsedilir. Beytülmal'i koruyanlar öldürülür. Hükeym bin Cebele ise Osman'ın serbest bırakılması ve düzenin Ali gelene kadar korunması için yola çıkar.
10: Osman bin Huneyf serbest bırakılacak. Beytülmal sahibine teslim edilecek. Ali gelene kadar geri çekileceksiniz.
6: Bunu kabul etmiyoruz.
10: O halde savaş sizin bozduğunuz sözün içinden çıkacak.
0: Hükeym ve beraberindekiler öldürülür. Ali'ye haber ulaştığında artık mesele yalnız siyasi bir ihtilaf değil, Basra'da kanla açılmış bir yaradır. Ve şimdi Cemel günü yaklaşmaktadır.

deve etrafında toplanan iki ordu, İslam tarihinin en acı iç kırılmalarından birinin eşiğinde karşı karşıya gelecektir.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 22. ayetler.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmü

0: düğünümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine, onlara da bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir. Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Üstünlükler daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf Suresi 101.
3: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve

0: Kendini iyilere kat.
1: Yusuf Suresi 29 ila 32. ayetler arası.
2: Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, "İşte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak."
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere

0: ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini arttırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İsra Suresi 101-111. Ayetler.
4: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. Bu topraklarda oturun, ahiret, vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler.

0: Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 62. Bölüm. Hazreti Peygamber'in vefatı, cenaze namazı kılınışı ve defni.
3: Resulullah vefatından önce hicretin 11. yılı Safer ayının bitimine 4 gece kala pazartesi günü insanlara Rumlara karşı savaşmaya hazırlanmalarını emretti. Ertesi gün Usame bin Zeyd'i yanına çağırarak "Babanın öldürüldüğü yere git. Atlarla onları ez geç. Seni bu ordunun başına komutan olarak atadım. Übnalılara sabah vaktinde saldır. Allah onlara karşı sana zafer verirse onlara fazla eziyet etme. Yanına kılavuzlar al. Önüne gözcüleri sal," dedi. Çarşamba günü Resulullah'ın hastalığı humma ve baş ağrısı olarak başladı. Perşembe günü sabahladığında kendi eliyle Usame'ye bir sancak bağladı. Sonra ona şöyle dedi: "Allah'ın adıyla Allah yolunda gazaya çık. Allah'ı inkar edenlerle savaş." Onun gönderildiği yer babasının şehit olduğu bölgeydi. Usame'nin ordusunda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Übeyde bin El Cerrah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi kimseler vardı.
4: "Olacak iş değil. İlk muhacirlerin başına bu çocuk komutan olarak atanıyor. Resulullah böyle bir emri nasıl verir?"
3: dediler. Hazreti Peygamber konuşulanları duyunca kızdı. Başını bağlayıp sırtına kadifeden bir giysi alarak minbere çıktı. Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Bana Üsame'yi komutan olarak tayinimle ilgili bazılarınızın sözleri ulaştı. Üsame'nin komutan olarak atanması hakkında dedikodu yaptığınız gibi daha önce babasının komutanlığı için dedikodu yapmıştınız. Vallahi o komutanlığa layık bir insandı ve oğlu da ondan sonra emirlik için layık bir insandır. Onlar en sevdiğim insanlardır ve her hayra layıktırlar. Ona hayır tavsiyesinde bulunun. O aranızdaki en hayırlı insanlardandır." Sonra inip evine girdi. Cumartesi günü Rebiül Evvel ayının 10. günüydü. Üsame ile çıkacak olan Müslümanlar gelip Hazreti Peygamberle vedalaşıp tekrar El-Cuf'taki karargaha geri döndüler. Bu sırada Resulullah'ın hastalığı

0: ağırlaştı. Peygamberimizin vefatı yaklaşınca ashabından bazı kişileri Hazreti Ayşe'nin evinde topladı. Uzun uzun ashabına bakışını sürdürdü. Gözleri yaşardı ve "Hoş geldiniz. Allah size rahmet etsin. Allah sizi himayesinde tutsun. Allah sizi korusun. Sizi yücelsin. Size yardım etsin ve sizi zafere kavuştursun. Allah sizi selamete kavuştursun. Allah sizi esirgesin. Allah sizi makbul eylesin. Allah veliniz olsun. Allah vekiliniz olsun. Sizi ona emanet ediyorum. Size müjdeci ve uyarıcı olarak geldim. Kulları ve beldeleri hakkında Allah'a karşı ululuk taslamayın ve haddi aşmayın," dedi. Ve Kasas suresinin 83. ayeti kerimesi ve Zümer suresi 60. ayeti kerimesindeki şu ifadelerle hitabına devam etti. "İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok?" Daha sonra "Ayrılık vakti yaklaştı. Allah'a ve Sidretül Münteha'ya dönüş yakındır," dedi.
1: "Ey Allah'ın peygamberi, seni kim yıkasın?"
2: "Resulullah yakın akrabalarının yıkamasını buyuruyor."
1: "Ey Allah'ın elçisi, kim namazını kıldırsın?"
2: "Allah'ın Resulü sabırlı olmanızı söylüyor ve Allah'ın sizi bağışlaması için dua ediyor."
0: Bu sözler üzerine orada bulunan ashab-ı kiramın gözlerinden yaş süzülmeye başladı. Bunu gören Resulullah'ın da gözyaşları döküldü ve şöyle devam etti. "Beni yıkayıp kefenledikten sonra bu evimde yatağım üzerinde kabrimin kenarında bırakın. Bir müddet beni yalnız bırakın. Zira ilk namazımı dostum ve sohbet arkadaşım Cebrail kılacak. Sonra sırasıyla Mikail, İsrafil ve meleklerden büyük bir toplulukla ölüm meleği kılacaktır. Sonra gruplar halinde siz girin ve bana salat ve selam getirin. Bir tezkiye, bir gürültü ve bir sayhayla bana eziyet etmeyin. Akabinde ehli beytim namazımı kılsınlar. Ardından onların kadınları kılsın. Sonra da siz kılın. Benden size selamımı alın. Sizi şahit tutuyorum. Bugünden kıyamet gününe kadar kim bana dinim için biat etse ona selam ediyorum." Hazreti Peygamber hastalığının ilerlemesi ve namaz kıldıramayacak şekilde şiddetlenmesi üzerine Hazreti Ebu Bekir'i namaz kıldırmak üzere görevlendirdi.
3: "Resulullah günlerdir mescide gelmedi. O çok hasta. Onun yerine Ebu Bekir namazı kıldırıyor."
4: "Çok üzülüyorum. En kısa sürede Resulullah'ın aramıza dönmesi için dua ediyorum. Ona bir şey olursa biz ne yaparız?"
0: Rebiyül Evvel ayının 11'i, pazar günü Resulullah yatağında şiddetli ateşler içindeydi. Başucunda Hazreti Ayşe oturuyordu. Bu sırada Hazreti Üsame ordugâhtan çıkıp yanına geldi. Allah'ın elçisi dalgın yatıyordu. Yerinden kımıldayacak hali yoktu. Hazreti Üsame mübarek ellerini ve başlarını öptü. İçi hüzün ve keder doluydu. Büyük bir saygı içinde Resulullah'ın karşısında ayakta durdu. Allah'ın elçisi ona bir şey söylemedi. Sadece ellerini göğe kaldırdı ve onun üzerine sürdü. Ona dua ettiği anlaşıldı. Resulü Kibriya Efendimizin duasını alan Hazreti Usame doğruca ordunun başına döndü. Daha sonra Hazreti Cebrail peygamberimizin yanına kendisinin nasıl olduğunu sormak üzere geldi. Bu esnada Yemen'de

0: peygamberlik dava eden yalancı Esved-i Ansi'nin idam edildiğini haber verdi. Resul-ü Ekrem Efendimiz de bu haberi ashab-ı kirama bildirdi. Ertesi gün Resul-ü Ekrem Efendimiz bir ara hastalığı hafifleyip kendine geldi. Bu hafifliği hisseder etmez yatağından kalktı. Hazırlıklarını yaparak mescide gitti. O sırada ashab-ı kiram saf bağlayıp Hazreti Ebu Bekir'in arkasında sabah namazını kılıyorlardı. Kainatın efendisi bu manzarayı görmekle son derece sevindi. Hatta tebessüm etti. Kendileri de Hazreti Ebu Bekir'e uyarak namazını kıldı. Bu duruma şahit olan sahabiler, Resulullah sıhhat buldu düşüncesiyle son derece sevindiler. Hazreti Ebu Bekir de Resulullah'ın durumunun iyiye doğru gittiğini fark edince,
1: "Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun. Onun lütuf ve keremiyle sağ salim sabaha çıktınız. Müsaade buyurursanız sunuhtaki evime gideyim,"
0: dedi. Resul-ü Kibriya Efendimiz, "Olur," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir sunuhtaki evine gitti. Daha sonra Allah'ın elçisi son kez Müslümanlara ve ev halkına hitap etti ve şunları söyledi: "Ey insanlar! Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ey insanlar! Siz bana karşı hiçbir şeyle delil bulamazsınız. Zira ben ancak Allah'ın kitabı Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kıldım. Ey kızım Fatıma, ey halam Safiye, Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz. Bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın gazabından kurtaramam." Güneş batıya doğru kayıyordu. Peygamber Efendimiz artık nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Dili Allah'ı zikretmekle meşguldü. "Allah'ım, beni Refik-i Âlâ'ya ulaştır," duasını tekrarlıyordu. Mübarek başları Hazreti Ayşe'nin kucağında göğsüne dayalıydı. Yanında su kabı vardı. İki elini suya batırıp ıslak ellerini mübarek yüzlerine sürdü. Mübarek dudaklarından "La ilahe illallah" cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti. "Allah'ım, Refik-i Âlâ" cümlesini tekrarlaya ruhu Refik-i Âlâ'ya yükseldi. Ancak Hazreti Ayşe her zamanki gibi Allah'ın elçisinin bayıldığını zannetti. Bu sırada Hazreti Ömer ve Muhire bin Şube içeri girmek için izin istedi ve
2: "Ey Allah'ın Resulü!"
0: diye seslendi.
3: "Allah'ın Resulü bir saatten beri baygındır."
2: "Ah baygınlık! Resulullah'ın baygınlığı ne kadar da çetindir,"
0: dedi. Sonra da üzerini örttü. Muhire bin Şube kapının eşiğine geldiğinde,
4: "Ey Ömer, metanetli ol. Resulullah vefat etmiştir."
2: "Allah Resulü ölmedi. Ancak bayılmış olabilir. Allah Teala onu yeniden kendine getirecek. Musa'ya ölüm meleğini gönderdikten sonra Allah nasıl onu ölümle yaşam arasında muhayyer bırakarak kavminden 40 gün uzakta tuttuysa peygamberimize de aynı şeyi yapmıştır. Hazreti Peygamber ölmedi. Vahiy geldiği zaman yaşadığı hali yaşıyor. Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim."
0: Hazreti Ebu Bekir sunuhtaki evinden atıyla gelerek mescide girdi. Hazreti Ayşe'nin yanına gelinceye kadar kimseyle konuşmadı. Hazreti Ebu Bekir eve girince üzerindeki örtüyü kaldırdı ve
1: "La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi Resulullah vefat etmiştir. Vah peygamberim, vah dostum,"
0: dedi. Sonra eğilerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü, alnını öptü. Yüzünü örterken

0: Anam babam sana feda olsun. Ölüyken de, diriyken de güzelsin. Vallahi Allah senin üzerinde iki ölüm birleştirmeyecektir. Sana takdir edilip yazılmış olan bu ölüm geçidini ise geçirmiş bulunuyorsun.
1: Daha sonra Hazreti Ebu Bekir hane-i saadetten çıktıktan sonra mescide vardı. Hazreti Ömer'in sözlerini duymuştu. Bunun üzerine şöyle konuştu.
0: Kim ki Muhammed'e inanıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir.
1: Hazreti Ebu Bekir sahabeyi teskin etmişti. Sahabe-i kiram artık kainatın efendisinin bu dünyadan göçmüş olduğunu anlayıp kabul ettikleri gibi Hazreti Ömer de Resulullah ölmemiştir sözünü söylemekten vazgeçerek kendine geldi. Hazreti Peygamber'in cenazesinin hazırlanmasında herkes pay sahibi olmak istiyordu.
2: Kim ilgilenecek Peygamberimizin cenazesiyle? Nasıl yıkanacak? Nasıl defnedilecek? Muhacirler mi üstlenecek bu kutlu görevi?
3: Bizim hakkımız var. Kendisi kız kardeşimizin oğludur. Bizim İslam'da bir konumumuz var.
0: Sakin olun. Müsterih olun. Her topluluk kendi ölüsünü yıkamada başkalarından daha önceliklidir. Ali ve Abbas'tan talepte bulunun. Onların isteklerinin dışında yanlarına hiçbir kimse girmesin.
1: Kaynaklarda Resulullah'ın naaşının yıkanma ve kefenlenme işini Hazreti Ali, Abbas, Fadıl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Usame bin Zeyd ve Resulullah'ın Mevlası Şükran'ın üstlendiği de rivayet edilir. Bedir Savaşı'na katılan sahabilerden Hazreç'ten olan Evs bin Havli, Hazreti Ali'ye bize de Resulullah'ın vefat işleriyle ilgili bir pay ayır demesi üzerine Hazreti Ali izin verdi ve Resulullah'ın cenazesinin yıkanmasına iştirak etti. Daha sonra Müslümanların çözmeleri gereken konulardan biri cenaze namazının nasıl kılınacağıydı. Bu hususta
4: kimse imamlık yapmasın. O hayattayken de ölüyken de imamınızdır
1: dedi. İnsanlar bölük bölük içeri girip saflar halinde imamları olmadan tekbir getirerek namazlarını kıldılar. Hazreti Ali ise Resulullah'ın yanında duruyor ve
4: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ım, biz şahitlik ediyoruz ki o kendisine ineni tebliğ etti, ümmetine nasihat etti. Allah dinini aziz kılıncaya ve kelimesi tamamlanıncaya kadar Allah yolunda cihad etti. Sadece ortağı olmayan Allah'a iman etti. Allah'ım, bizi Allah tarafından ona indirilene tabi olanlardan eyle. Ondan sonra bizi dininde sabit olanlardan kıl. Bizi onunla bir araya getir
1: diyordu. İnsanlar da amin, amin diyorlardı. Tüm erkekler namazlarını kıldıktan sonra kadınlar, sonra da çocuklar namaz kıldı. Sahabe-i kiram tarafından bölük bölük cenaze namazı kılındıktan sonra ashab Hazreti Peygamber'in defnedileceği yer hususunda aralarında müzakere yaptılar. Bir rivayete göre önce Allah elçisini Mescid-i Nebevi'ye gömmeye karar verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe,
5: Resulullah başını kucağıma koyduğu sırada Allah peygamberlerinin mezarlarını mescid edinen kavimlere kahretsin
1: dedi.
0: Ruhunun alındığı, vefat ettiği yerde defnedilmeli.
6: Ben Allah Resulü'nün hiçbir peygamber vefat ettiği yerin dışında başka bir yerde defnedilmemiştir dediğini işitmiştim.
0: Evet, ben de Allah'ın Resulü'nün bu söylemine şahitlik ettim. Hatta kendisi hiçbir peygamber yok ki vefat

0: ettiği yerde gömülmesin demişti.
1: Bunun üzerine Resulullah'ın üzerinde vefat ettiği yatak kaldırıldı ve altına mezar kazılarak defnedildi. Hazreti Peygamber'in mezarı hazırlandıktan sonra cenazenin defni aile bireyleri tarafından yerine getirildi. Böylece 23 sene süren nübüvvet sona erdi ve son peygamber, kainatın efendisi Hazreti Muhammed, Refik-i Ala'ya yükseldi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fussilet Suresi 33 ila 36. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 85. Ayet.
3: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.
1: Rad Suresi 30. Ayet.
4: Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır.
1: Tevbe Suresi 129. Ayet.
5: Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
1: Nahl Suresi 22. Ayet.
6: Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz, dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
1: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
0: Şuara Suresi 87. ayet.
2: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 211 ila 213. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrail oğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." buyurmuş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir." cevabını vermiştir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber, kimi hadislerinde saadet ve şekaveti kişinin kaderine dayandırarak ifade etmiştir. Bu, cahiliye dönemi Araplarında var olan saadet ve şekavetin şans ve talihe bağlı olduğu inancının yok edilmesi, bunun yerine saadet ve şekavetin Allah'a dayandırılması, gerçek mutluluğun ve bedbahtlığın ancak Allah'la olan bir ilişki sayesinde anlamının olacağının vurgulanması açısından son derece önemlidir. Fakih ve müfessir sahabi Abdullah bin Mes'ud'dan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz sizden birinizin oluşumu annesinin karnında 40 günde toplanır. Sonra benzer bir süre bir çiğnem et haline gelir. Sonra melek gönderilir ve kendisine ruh üfürülür. Meleğe 4 kelime, rızkını, ecelini, amelini ve şaki, bedbaht yahut said, mutlu olacağını yazması emredilir. Kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığını yapar, hatta cennetle arasında bir arşından başka mesafe kalmamışken, kitap, kader onu geçer ve cehennemliklerin yaptığını yapar da cehenneme girer. Kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığını yapar, hatta cennetle arasında bir arşından başka mesafe kalmamışken, kitap, kader onu geçer ve cehennemliklerin yaptığını yapar da cehenneme girer. Ve yine sizden biriniz cehennemliklerin yaptığını yapar, hatta cehennemle arasında bir arşından fazla mesafe kalmamışken, kitap, kader onu geçer de cennetliklerin yaptığını yapar ve cennete girer. Yine hadis kaynaklarımızda Abdullah bin Mes'ud'un şaki, bedbaht, annesinin karnında şaki olandır. Said, mutluysa başkasından ibret alandır dediği nakledilir.

0: Rivayetin devamında da Hazreti Peygamber'den şöyle bir hadis aktarılır. Nutfenin üzerinden 42 gece geçti mi, Allah ona bir melek gönderir. Melek onu şekillendirir, kulağını, gözünü, cildini, etini ve kemiklerini yaratır. Sonra, "Ey Rabbim, erkek mi olacak, dişi mi?" diye sorar. Rabbin, dilediğini hüküm buyurur. Melek de yazar. Sonra, "Ey Rabbim, eceli ne olacak?" der. Rabbin, dilediğini söyler. Melek yine yazar. Sonra, "Ey Rabbim, rızkı ne olacak?" der. Rabbin, dilediğini hükmeder. Melek yine yazar. Sonra melek elindeki sayfayı çıkartır, kendisine emredileni ne artırır ne de eksiltir. Bu hadise göre insan, daha anne karnında meydana gelirken mutluluk ve bedbahtlık potansiyeliyle oluşur. Dolayısıyla dünya hayatında kendi tercihleri ve yapıp ettikleriyle ya mutluluk potansiyelini açığa çıkarır ve mutlu olur, yahut mutsuzluk potansiyelini açığa çıkarır ve bedbaht olur. Hazreti Peygamber'in saadet ve şekaveti kadere bağlaması, insanın cüz'i iradesini ve salih amellerini anlamsız hale getirmez. Aksine Hazreti Peygamber, insanın ancak kendi çabasıyla mutlu olabileceğini ve Allah'ın insanın çabasına binaen amelleri kendisine kolaylaştıracağını ifade etmiştir. Neticede Hazreti Peygamber'in bu konudaki hadislerinden, mutluluğu sağlayacak iş, eylem ve ameller için çaba göstermeyi yok sayan bir kadercilik anlayışı çıkmaz. Çünkü Hazreti Peygamber, insanın mutluluğunu sağlayacak ve kolaylaştıracak yolları bizzat kendi hayatında yaşayarak göstermiştir. Hazreti Peygamber bu dünyada hep salih amel işlemeye vurgu yapmıştır. Çünkü kişinin saadet ve şekaveti amellere göre belirlenmektedir. Kur'an, insan için ancak çalıştığı vardır buyurmak suretiyle hep güzel ameller işlemeye teşvik etmiştir. Bedir şehitlerinden Sad bin Mali'nin oğlu Sehl bin Sad'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." demiş, "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir." cevabını vermiştir. Dolayısıyla kişinin bahtiyar ya da bedbaht oluşu hep Allah'a imanın ardından amellere bağlanmıştır.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radyo Aşırı Şerif Okuyan Alpcan Çelik Duhan Suresi 1-8. Ayetler ve Kadir Suresi.

0: هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Şuayb Aleyhisselam ve gönderildiği Medyen halkıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 85.
3: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık

0: bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.
1: Araf suresi 93.
2: Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: "Ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?"
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Maide Suresi 94 ila 100. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin.

0: kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Cuma Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Furkan Suresi 35 ila 44. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda

0: gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer tanrılarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Duam Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anh, kahramanlığı ve cömertliğiyle meşhur sahabi. Medineli Hazreç kabilesinin Neccar oğulları koluna mensup olan Ebu Talha, Hazreti Peygamber'e uzun süre hizmet eden meşhur sahabi Enes bin Malik'in üvey babasıdır. Hicretten bir süre önce Enes'in babası Malik ölünce Ebu Talha, Enes'in annesi Ümmü Süleym'e evlenme teklifinde bulunmuştu. Ümmü Süleym, İslamiyet'i kabul ettiği takdirde kendisiyle evlenebileceğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Talha Müslüman oldu ve onunla evlendi. Ebu Talha, hicretten bir yıl önce Mekke'ye giderek Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bildiren Medineli ilk Müslümanlar arasında bulundu ve kendi kabilesini temsil etti. Hazreti Peygamber Ebu Talha'yı çok sever, kendi annesinin Medineli olması sebebiyle ona dayı diye iltifat ederdi. Zaman zaman Ebu Talha'nın evine misafir olur, hanımı Ümmü Süleym'in hazırladığı yemeği yer ve çocuklarıyla şakalaşırdı. Bir gün Ebu Talha, üvey oğlu Enes'i göndererek Hazreti Peygamber'i yemeğe davet etmişti. O sırada Mescid-i Nebevi'de bulunan ve Ashab-ı Suffe'den 70 kadar sahabiyle sohbet eden Resulullah, Enes'in daveti üzerine Mescid-i Nebevi'deki sahabileri de yanına alarak Ebu Talha'nın evine geldi. Ebu Talha kalabalığı görünce telaşlandı. Fakat eşi Ümmü Süleym, Resulullah varken telaşlanmanın yersiz olduğunu söyleyerek onu teselli etti. Resul-i Ekrem yemeğin bereketlenmesi için dua ettikten sonra sahabileri onar kişilik gruplar halinde sofraya davet etti. Aslında hazırlanan yemek çok az olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in bir mucizesi olarak orada bulunanların hepsi doydu. Medineli Müslümanlar arasında en çok hurma bahçesine sahip olan Ebu Talha, bunların içinde en fazla Mescid-i Nebevi'nin karşısında bulunan bahçesini severdi. Bu bahçede bir su kuyusu ve çok sayıda hurma ağacı vardı. Hazreti Peygamber zaman zaman burada dinlenir, tadını beğendiği kuyunun suyundan içerdi. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe, gerçek erdeme eremezsiniz. Mealindeki ayet nazil olunca Ebu

0: Talha, bu bahçeyi Allah rızası için Hazreti Peygamber'in emrine vermek istedi. Onun bu davranışını takdir eden Resul-i Ekrem, bahçeyi akrabalarına bağışlamasının daha uygun olacağını söyledi. Bunun üzerine Ebu Talha bahçeyi aralarında Übey bin Ka'b ve Hassan bin Sabit'in de bulunduğu bazı yakın akrabalarına bağışladı. Aynı zamanda yiğitliği, gürsesi ve iyi ok atıcılığıyla tanınan Ebu Talha, Hazreti Peygamber dönemindeki bütün savaşlara katıldı ve önemli yararlılıklar gösterdi. Bu sebeple Resulullah, asker içinde Ebu Talha'nın narası bir bölükten daha iyidir, demiştir. Uhud gazvesinde Müslümanlar geri çekilmeye başlayıp Resulullah zor durumda kaldığında Ebu Talha vücudunu ona siper ederek düşman kuvvetlerinin üstüne ok yağdırdı. O gün elinde iki veya üç yay kırılmış ve nihayet okları da bitmişti. Onun iyi bir okçu olduğunu bilen Resul-i Ekrem, oradan geçen mücahitlere oklarını Ebu Talha'nın önüne boşaltmasını emretti. Ebu Talha her ok attığında Hazreti Peygamber ayağa kalkıyor ve onun attığı okların isabet ettiği hedefi görmeye çalışıyordu. Bunun üzerine Ebu Talha ona şöyle yalvardı. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ne olur kendini gösterme. Bir uğursuz düşman okunun sana isabet etmesinden korkuyorum. İşte göğsüm senin göğsüne siperdir. Ebu Talha aynı zamanda kabir kazıcısı olarak da tanınırdı. Onun Hazreti Peygamber dönemindeki son görevi Hazreti Peygamber'in kabrini kazmak ve naaşını defnetmek oldu. İyi bir savaşçı olan Ebu Talha, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde zekat vermeyerek dinden dönenlerle yapılan Ridde savaşlarına ve Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde başlayan İslam fetihlerine katıldı. Hazreti Ömer bir suikastle yaralandığında, kendisinden sonraki halifeyi seçmekle görevlendirdiği Şura mensuplarını koruma görevini Ebu Talha'ya verdi. Hazreti Osman'ın halifeliğinin son yıllarında 70 yaşlarındayken Medine'de vefat eden Ebu Talha'nın cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'le olan evliliğinden Abdullah ve Ebu Umeyr adlarında iki oğlu dünyaya gelmiştir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlar ise din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceliğin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Felak Suresi.

0: حسد. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı

0: çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim, Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Şura Suresi 20-24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramı şöyle yer almaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 71. Ayet.
5: Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler, Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.
2: Enfal Suresi 25. Ayet.
6: Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır.
2: Enfal Suresi 28. Ayet.
1: Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.
2: Enfal Suresi 39. Ayet.
7: Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enbiya Suresi 30 ila 41. Ayetler.

0: يتقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerde yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik. Ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de dinliyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardımda göremeyecekleri vakti bir bilseler. Şüphesiz o tehdit edildi.

0: getirdikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de kendilerine göz açtırılacak. Andolsun senden önceli birçok peygamberlerle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Müminun Suresi 23 ila 32. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler. Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki

0: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 78-84. Ayetler ve Müzzemmil Suresi 1-4. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer.

0: Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
2: Elhasip, yeterli, kafi gelen. Bize ancak Allah yeter. Dikkat edin, gönüller ancak Allah'la mutmain olur. Bir mümin sıkıntı anında ya da öfkelendiğinde acizliğini bildirmek üzere Allah bize yeter anlamında şöyle der: Hasbünallah. Bu ifade Allah'ın mutlak güç ve kudret sahibi olduğunu, alem ve içindeki her şeyin ise aciz olduğunu anlatır. Bir şey için lazım sebep Allah, yeter sebep yine Allah'tır. Onun yardımı olmaksızın tamamlanmışlıktan söz etmek mümkün değildir. Hatta bir şeyin varlığından da söz edemeyiz. O zaman hasbünâ, bize yeter ifadesi, sebepler dünyasının yetersizliğini anlatan bir deyim olarak Müslümanların zihinlerini şekillendirmiştir. Hasip yeterli olan demektir. Allah'ın ismi olan El-Hasip ise nimetin kendisinden olduğunu göstermek üzere yarattıklarına nimetlerini sayan ve tadad eden anlamına da gelir. Bu yönüyle hasip, hesap edenle muhasebe eden anlamları arasında yakın bir ilişki vardır. Bunun yanı sıra El-Hasip kulunun nefeslerini sayar ve ihsanıyla kulunu razı eder. Bu anlamıyla isim El-Muhsi isminin müteradifi kabul edilebilir. Çünkü El-Muhsi de aynı şekilde saymak anlamındaydı. Bu ismin özel kullanımlarından birisi hasbünallah şeklindeki ifadedir. Bu ifade naslarda müminlerin tevekküllerini anlatmak üzere kullandıkları bir deyim olarak zikredilir. Müminler bir sıkıntı veya korkuyla tehdit edildiklerinde bize Allah yeter, ne güzel vekildir o derler. Ayet-i kerimede dikkat çeken kifayet ve tevekkül dini hayatın en temelindeki kavramlardır. Çünkü bir din olarak İslam, kelime anlamıyla mutlak bir irade sahibine teslimiyet demektir. Üstelik bu teslimiyetle insanda meydana gelen saadet ve itminan eş zamanlıdır. Bu durumda El-Hasip, Allah'ın yeterliliği demekken, İslam bu bahiste deist anlayışları veya pagan inançların telakkilerini bu isimle ortadan kaldırır. İnsanın kendisine itimat ve tevekkül ettiği Allah yeterlidir, noksanı yoktur ve her bakımdan kul için kafidir. Hiç kuşkusuz bu yeterlilik anlayışı öncelikle putları ve her türlü aracıları ortadan kaldırır. Allah kafidir ve insanın başka bir şey araması yasaktır. Bu sayede insan korktuğu için veya başka bir sebeple Allah'a yönelmez. Tam ve yeterli olduğu için Allah'a yönelir ve huzura kavuşur. Üstelik herhangi bir şeyin kendisine yardım etmesi veya onu engellemesi söz konusu değildir. Bu durumda insanın sebeplere veya kendi çabasına bel bağlaması El-Hasib Allah'a karşı itimatsızlık olur. Allah'a tevekkül etmeyi öğreten en mühim isimlerden birisi budur. El-Hasib Allah.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefsleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Bakara Suresi 197 ila 202. ayetler.

وتزودوا فإن خير

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meşar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Azim olan Allah doğrusu.
2: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
3: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Şuara Suresi 90 ila 104. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok, candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de başa kalkmak kavramıyla alakalı şu ayetleri beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 264. Ayet. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Müddessir Suresi 6. Ayet.
2: İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif.

okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa suresi 64 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin ve yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Araf Suresi 40-44. Ayetler.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk, siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hakka Suresi 11 ila 37. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyısındadırlar. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilenlerse şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat rehberi Kur'an.

ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktu. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir dedi. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah, ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem'e Rabbinden bazı sözler ulaştı. Bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Ey Adem oğulları! Şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an'da Hazreti Adem'le eşinin yaratılmasına hem Mekki hem de medeni surelerde yer verilir. Hazreti Adem'in topraktan yaratılmasına rağmen akıl, konuşabilme ve öğrenebilme gibi üstünlüklerle donatıldığı belirtilir. Böylece onun meleklerden üstün kılındığı ifade edilir. Hazreti Adem, eşi Havva ile birlikte cennete yerleştirildiler ve orada sınandılar. Şeytanın yeminlerine aldanıp Allah'ın yasakladığı ağaçtan yediler. Bunun sonucu olarak da yeryüzüne indirildiler. Bu kez yaptıkları yanlışı anlayarak çok pişman oldular ve hemen tövbeye sarıldılar. Allah onların tövbesini kabul etti ve kısa dünya hayatları boyunca yeryüzünde kalacaklarını bildirdi. Kur'an'da verilen bilgiler arasında Hazreti Adem'in halifelik ve peygamberlikle değerli kılındığı da yer alır. Hazreti Adem'den ve eşinden onları insan olarak yaratıp üstün bir konuma getiren ve halife yapan Rablerinin büyüklüğünü tanımaları ve ona nankörlük etmemeleri istenmiştir. Açık ve kesin düşmanları olan şeytana uymamaları konusunda da uyarılmışlardır. Kısaca Hazreti Adem'in ve eşinin yaratılışı, ilk insanın topraktan var edilmesi, meleklerin ona

secde etmesi, iblisin kibirlenerek bunu kabul etmemesi ve insanları doğru yoldan çevirmeye yemin etmesi çerçevesinde yer alır. Bu konu Kur'an'da 7 defa zikredilir ve Allah'ın insanın Rabbi oluşuna, birliğine, kudretine ve insanlara lütfettiği büyük nimetlere dikkat çekilir. Hazreti Adem ve eşinin yaratılış amacını belirten en önemli kelimelerden biri halifedir. Kendinden öncekinin yerine gelen, onun makamına geçen, onun durduğu yerde duran kimseye halife denir. Aynı kökten türeyen halef kelimesi, infak edilen malın yerine Allah'ın verdiği yeni nimetler ve ölen babanın yerine geçen oğlu için kullanılır. Hılaf, ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar ayetinde olduğu üzere sonra anlamına gelir. Half de arka, sırt demektir. Ad kavmi, Nuh kavminin helak edilmesinden sonra onların yaşadıkları topraklara hakim, halife, halaif, hulefa kılınmışlardır. Hazreti Adem için kullanılan halife kelimesi, onun soyunun birbiri ardınca geleceğini ve birbirlerinin yerine geçeceğini ifade etmektedir. Mecazen, yeryüzünde Allah'ın muradını yerine getirmesi ve bunları nesline anlatması şeklinde de anlaşılmıştır. Hazreti Davud'a yeryüzünde halifelik görevi verilmesi de, önceki peygamberlerin yerine geçip insanlar arasında hükmetmesi anlamındadır. Kur'an'da ilk insanın yaratıldığı madde toprak, turab ve toprağın su ve havayla buluşup aldığı çeşitli halleridir. Adem aleyhisselama can verildikten sonra ondan eşi, zevci yaratılmış ve birlikte cennete konulmuşlardır. Onların cennette yasaklanan ağaca yaklaşmamaları ve şeytanlık eden iblise kanmamaları istenmiştir. Bu konuda kendilerinden söz de alınmıştır. Ancak onlar şeytana kanıp verdikleri sözü unutunca yasak ağacın meyvesinden yediler. Bu suretle imtihanı kaybetmiş ve suç işlemiş oldular. Sonuçta cennetten yeryüzüne indirildiler ve dünya hayatı başlamış oldu. Rablerinin yol göstermesi sayesinde tövbe ettiler ve duaları kabul edildi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz,

0: yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder:
4: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 109 ila 115. ayetler.
5: Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacılıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştin. Onlar da iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın Senin bize doğru söylediğini bilelim ve onu gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara, yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah sana bir zarar dokunduracak olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen odur. İslam, insanı kendi sorumluluğunu bilen, bunu hakkıyla yerine getiren, irade sahibi bir varlık olarak görür. Ancak güç ve iradenin yegane sahibi yüce Allah'tır. Onun gücü ve iradesi sınırlandırılamaz.

Allah dilemedikçe insanlar dileyemez. O kullarından dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar, dilediğine mühlet verir. Dilediğini alçaltır, dilediğini yüceltir. Dilerse kullarını hidayete erdirir, dilerse saptırır. Ancak Allah, kullarına zulmetmeyi ve zorluk çıkarmayı değil, kolaylığı ister. İnsanın başına gelen sıkıntılar ya da iyi haller, Allah'ın koyduğu kuralların bir gereğidir. İnsan, Allah'ın kullarına aykırı hareket ederse sıkıntıya düşer. İtaat ederse hayır ve fayda görür. Bu hususta yapılması gereken, ilahi kullara uygun hareket etmektir. Mümin şu gerçeği iyi bilmelidir ki, başa gelebilecek olan zararları Allah'tan başka giderecek yoktur. Eğer O, bize bir fayda vermeyi isterse, bütün bir insanlık bir araya gelse, bunu engellemeye güçleri yetmez. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın emirlerini gözet ki Allah da seni korusun. Allah'ı hatrından çıkarma ki onu önünde bulasın. Yardım isteyecek olursan Allah'tan iste. Bilesin ki bütün insanlar sana faydalı olmak için bir araya gelseler, Allah'ın sana takdir ettiği şeyden başka bir hususta sana faydalı olamazlar. Eğer sana bir zarar vermek için toplansalar, Allah'ın sana yazdığından başka hiçbir zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, sayfaların mürekkebi kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Nail Suresi 22 ila 25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman "Öncekilerin masalları" dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah
2: Kur'an
1: söyledi.
2: Mutluluktur.
3: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Kehf Suresi 54 ila 59. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönünde beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar.''

0: geçmişte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
18: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
0: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Nisa suresi 36 ila 42. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar malları

0: Paralarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yedi gök halinde yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nebe Suresi 12. Ayet.
5: Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
3: Talak Suresi 12. Ayet.
6: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
3: Mülk Suresi 3. Ayet.
7: O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Saffat Suresi 139 ila 148. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbi, zorlandığımız yerde, takatımız kesildiği yerde, el aman ya Rab, el aman ya Rab, sana sığınmışız diyoruz. Bizi başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Günahlarımızı affet, mağfiret et, hidayet kapılarını aç, rahmet kapılarını aç. Daraldığımız yerlerde bizlere nusret kapılarını, yardım kapılarını aç ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda kardeşlerimizden hasta olanlar vardır. Sen bütün hastalıkları kaldırabilensin ya Rabbi. Şafi isminde tecelli et. Bütün şifa bekleyen kardeşlerimize şifa nasip et ya Rabbi. Dertli kardeşlerimize derman nasip et. Ya Rabbi, sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısı nasip et. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi ihlasla yapılan, takva ile yapılan ibadetlerden eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 61 ila 66. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 32 ila 35. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz erkeğin

0: ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

الحق إن الله وعدكم وعد الحق.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak. Ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Seyl İbni Sa'd radiyallahu an anlatıyor. Bir öğle vakti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın yanına gitti. Hazreti Ali'yi evde göremeyince "Amcanın oğlu nerede?" diye sordu. Hazreti Fatıma, "Aramızda bir tatsızlık geçti. Birbirimize darıldık. O da öğle uykusunu benim yanımda uyumadı," dedi. Resul-i Ekrem orada bulunan birine, "Bak bak

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et" demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Müminun Suresi 18 ila 22. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina dağında biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enam Suresi 122-129. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. İşte böyle her memlekette günahkarları, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
3: Kavramların Hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, gayb bilgisine dair kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Araf suresi 188. ayet.
1: De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben, inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.
3: Cin suresi 26. ayet.
5: O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını bildirmez.
3: Hucurat suresi 18. ayet.
6: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
3: En'am suresi 59. ayet.
5: Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
4: Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Haşr Suresi 8 ila 10. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son

0: derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Maide Suresi 27 ila 34. ayetler.

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق

0: Ey Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Andolsun, sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Derken nefsi onu kardeşini öldürtmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben? Dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Aile yükünü omuzlayan baba için, ey inananlar, kendinizi ve

0: erkekleri ailesine iyilikle muamele etmeye çağırır. Evin büyüğü, babası, ailesine karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmalıdır. Hissettiği güzel duyguları gizlememeli, gördüğü meziyetleri takdir etmekten çekinmemelidir. Torunlarıyla gülüp oynayan, onlara sımsıkı sarılıp öpen, hatta kucağına alıp hutbe okuyan ve torunu sırtındayken namaz kılan peygamberin tavrı bütün babalara hep örnek olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile içinde adaletsizliği kesinlikle reddeder. Sevgi konusunda yavrularına eşit mesafede durmayı beceremeyen ebeveyn, gönüllerine söz geçirememekten dolayı belki mazur görülebilir. Ama bunu davranışlarına yansıtmayarak cinsiyet farkı gözetmeksizin adaleti korumak zorundadır. Zira ailede söz hakkına sahip olan her yetişkin, Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun emrinin muhatabıdır. Mümin anne ve babaların şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır ayetini okuduklarında içleri titrer. Evlerinde manevi bir iklim oluşturmak ve Allah'ın rızasına erişmek için el ele verirler. Ailelerine af ve afiyet ihsan edip dünya ve ahirette ihlasla kendisine bağlı olanlardan eylemesi için Rablerine niyazda bulunurlar. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür buyururken herkese sorumluluğunu hatırlatmaktadır.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Av Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Ali İmran Suresi 5 ila 9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet.

0: Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'a bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı,

0: bir rahmettir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hud suresi 71.
5: İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakup'u.
3: Yusuf suresi 38.
6: Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
3: Meryem suresi 49.
7: İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak'la Yakup'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Haydi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tüm aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve hedina ilal hak ve ila sıratikel müstakim bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti ben arsaltehu rahmeten lil alem ya Rabbi. Yapmış olduğumuz bütün dualarımızı, bütün yalvarışlarımızı, tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Kıldığımız bütün namazlarımızı, tuttuğumuz bütün oruçları, okuduğumuz bütün Kur'anları ve kıraatleri kabul eyle ya Rabbi. Bizleri şerden ve şerlilerden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi neden razıysan bizi razı olduklarına razı eyle. Bizi şer olan her türlü arzudan uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu anda ellerini açmış dua eden, amin diyen, rahmet, merhamet kapılarını zorlayan kardeşlerimize, hasta kardeşlerimize Şafi isminle tecelli et ya Rabbi. Onlara şifa et buyur ya Rabbi. Şifa en la yugadiru sakama, hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ile onlara şifa nasip et. Dertlerine deva nasip et, borçlarına eda nasip et, onlara ibadet gücü, imkanı nasip et ya Rabbi. Evlatlarımıza ve bütün sevdiklerimize en büyük güzellikler nasip et.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
2: Aşr-ı Şerif Okuyan İlker Konca Nur Suresi 35-40. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Âl-i İmrân Suresi 130 ila 136. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Nazarlık Muhabbet Muskası. Ashab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın hanımı Zeynep radıyallahu anh'a anlatıyor. Yaşlı bir kadın bize gelir, bir tür veba hastalığı olan humreden korunmak için okurdu. Evimizde uzun ayaklı bir sedirimiz vardı. Eşim Abdullah eve gireceği sırada öksürerek geldiğini bildirirdi. Hoş olmayan bir durumla karşılaşmamak için böyle yapardı. Yine bir gün o yaşlı kadın bizdeydi. Abdullah'ın eve gelmekte olduğunu anlayınca sedirin altına gizlendi. Abdullah yanıma gelip oturdu. Boynumda sallanan ipliği görünce "Bu ne?" diye sordu. "Humre hastalığından korunmam için ona okundu," dedim. Abdullah o ipliği çekip kopardı, yere fırlattı. Sonra da şunları söyledi. Abdullah'ın ailesi Allah'tan başkasını Tanrı yerine koyamaz. Çünkü ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Cenab-ı Hakk'ın adından başka bir adla okunmak, nazarlık takmak, muhabbet muskası yazdırmak, Allah'tan başkasını Tanrı yerine koymaktır. Ben de bunun üzerine dedim ki, niye böyle diyorsun? Benim gözümde

su serp ve Peygamber Efendimizin öğrettiği şu duayı oku. Bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, bu rahatsızlığı giderip şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Seninkinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
0: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Talut ve ordusuyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 247 ila 249. ayetler arası.
4: Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarla ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Talut ordu ile hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenlerse şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Azim olan Allah
5: Doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radio.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hud Suresi 69 ila 76. ayetler.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Senin Mevlamız sensin. Bizi rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, bize iyilik getirecek şeylerde önümüzü açan, bizim için kötü sonuçlar doğuracak işlerde o kötülüğe gidecek yolları tıkayan, rahmetini bu şekilde de gösteren, bunun için Kur'an-ı Kerim'i indiren, Resulü Muhammed Mustafa'yı gönderen Mevlamız. Bütün bunlara rağmen Kur'an'la bağımızı istediğin gibi kuramadığımız için, Resulullah Efendimiz'in örnek hayatıyla bağlarımızı gerektiği tarzda kuramadığımız için, bize başka örnekler sunulduğunda bir zaaf gösteriyoruz. Methedilen, reklamı yapılan algı operasyonu ile bizi değişik yerlere, senin dininin dışındaki istikametlere sevk etmek isteyenlerin propagandalarına kanabiliyoruz. Dini bilmeyince, kitabı bilmeyince, sünneti bilmeyince, Rabbim neye razı, neye değil hakkıyla bilmeyince aldanabiliyoruz. Şeytanlara her çeşidine kanabiliyoruz ya Rab. Bu şartlar altında yaptığımız yanlışlardan dolayı yanlışlarımızı anlayarak, görerek, bilerek onlardan dönmeyi, tevbekar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Yasin Suresi 55 ila 67. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahu l'azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: ey suçlular, ayrılın bugün. Ey Ademoğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avıysa ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.

0: Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz, pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Yunus Suresi 4. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hepiniz O'na döneceksiniz. Allah'ın vaadi gerçektir. O, yaratmayı yeniden başlatır. Sonra O'nu yineler. İman eden ve salih amel işleyenleri adilce ödüllendirir. İnkar edenler içinse acı bir içecek ve inkarlarına karşılık olarak acı bir azap vardır. Bu dönüş, bedenlerinde bulunmadan daha önce ruhların varoluşunu iktiza eder. Bu itibarla ruhların tesbih ve takdis mertebelerinde ikametleri vardır. Uzakta olanın yolculuğundan döndüğünde, bu gelişi nedeniyle sevenleri ve yakınları nezdinde bir tesiri meydana gelir. Şair şöyle demiş: "Ey gittiği yolculuktan geriye dönen kişi! Hoş geldin, unutmadım seni. Sana nida ediyorum. Rüzgar güzel kokuları taşıdığı sürece." Şöyle denilir: İtaat eden kişi Allah'a döndüğünde onun adına yakınlık, sevap ve güzellikler vardır. Günahkar Rabbine döndüğünde ise iflas ve yolu kaybetmiş olarak döner. Böylece mağfiret elbisesi kazanır. Eman ve bağışlama hediyesi elde eder. O halde Efendisinin ona olan merhameti, kendisinin yaptığı ibadet ve takvadan daha hayırlıdır. Allah'ın vaadi haktır. İtaat eden insana yüce Firdevs cennetleri vaat edilmişken, günahkara rahmet ve rıza vaat edilmiştir. Cennet Hakk'ın lütfuyken, rahmet Hakk'ın niteliğidir. Lütuf var olmayan sonradan var olan bir fiil, nitelikse ezelidir. O, yaratmayı yeniden başlatır, sonra onu yineler. Yani ömründe bir nefesi bile olan kişi, Hakk'ın yaratmayı başlattığı kimsedir. İşaret yorumundaysa, bu nedenle iade gerçekleşir denilir. Şu şiiri okumuşlardır: "Her nehirde bir su vardı, akmış gitmiş, o su bir gün tekrar ona yatağına döner." Yunus Suresi 5. Ayet. O güneşi bir ziya, ayı nur yapmış. Onu menziller olarak takdir etmiştir ki, senenin sayı ve hesabını öğrenin diye. Allah bunu ancak hak ile yaratmıştır. Allah, ayetleri bilen bir kavim için ayrıntılı olarak açıklar. Akılların nurları yıldızlardır. Bunlar şeytanlar için atılan taşlardır. İlimlere ait olansa kamerlerdir. Bunlar ışık ve basiret demektir. Marifetlere ait olansa güneşlerdir. Onlar da

0: bütünüyle gizlendiğinde artık kendisinden geride bir şey kalmaz. Sonra yeniden doğar. Her gece artışını sürdürür. Tam bir dolunay haline geldiğinde kemali karşısında bir geceden daha çok bir makam bulamaz. Sonra eksilmeye başlar. En sonunda varlığı gizlenir ve noksanlığı tamamlanır. Aynı şekilde insanlar arasında kabz, daralma ve bast, sahıp, ayıklık ve mahv, kendini yitirme, gidiş ve dönüş arasında gidip gelenler de böyledir. Böyle bir insan için ne bir fena vardır ki rahatlığa kavuşsun, ne de sahih bir bekası vardır. Bu nedenle şöyle denilir: her yaklaştı dediğimde bağımın çözülmesi, bu kez daha sağlam bağladılar. Yunus Suresi 6. Ayet. Kuşkusuz gece ve gündüzün ard arda gelişinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde takva sahibi bir kavim için birçok delil vardır. Biri mükafatı, diğeri de cezayı hak etmeksizin gündüz ziyaya tahsis edilmiş, gece ise karanlıklarla baş başa kalmıştır. Buradan reddetme ve kabulün, engelleme ve ulaşmanın bir sebeple malul olmadığı sonucu ortaya çıkar. Bunlar müktesep bir işle meydana gelmemişlerdir. Zinhar. Bütün bunlar irade, meşiyet, hüküm ve kaza ile gerçekleşmiştir. Gündüz gaflet ehlinin kazanç mekanlarındaki huzur ve şuur vakitleridir. Aynı zamanda gündüz hakka yakın ve ermiş kimselerin Rablerini müşahadede yalnızlıklarının vaktidir. Birisi şöyle demiştir: evet, o güneştir. Fakat bu güneş batar. Bizim kastettiğimiz güneş hiç batmaz. Gece iki şahıstan birisine lazımdır: sevene veya günahkara. Seven için gece sohbet vaktiyken, günahkar için gece şikayetleri anlatma vaktidir. Yunus Suresi 7-8. Ayetler. Kuşkusuz bize kavuşmayı ümit etmeyen ve dünya hayatına razı olup onunla mutmain olan kimseler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların varacakları yer, yaptıklarına karşılık olarak cehennemdir. Onlar hakkı görmenin imkanını inkar etmiş, bu nedenle onu umut etmemişlerdir. Müminlerse hakkı görmenin imkanına iman etmiş, bu nedenle onu arzulamış ve umut etmiş kimselerdir. Bir görüşe göre onlar Allah ile kavuşmayı umut etmemişlerdir. Çünkü onlar Allah'ı özlememiştir. Onlar kendisini sevemedikleri için Allah'a özlem duymamışlardır. Çünkü onu tanımamışlardır. Onu tanımamışlardır çünkü onu talep etmemişlerdir ve talep etmeyeceklerdir. Allah talep etmemelerini irade buyurmuştur. Allah şöyle buyurur: varış Rabbinedir. Bir görüşe göre onu talep etmelerini irade etmiş olsaydı, hiç kuşkusuz talep edecekler. Talep etseler tanıyacaklar. Tanısalar sevecekler. Sevseler özleyecekler. Özleseler umut edecekler. Umut etseler ona kavuşmayı temenni edeceklerdi. Allah şöyle buyurur: dileseydik her nefse hidayetini verirdik. Dünya hayatına razı olup onunla mutmain olan kimseler, kastedilen dünya ehlidir. Onlar dünya hayatına razı oldu. Cennetten mahrum kaldılar. Zahitler ve abidlerse cennete yöneldi. Ona razı oldu. Böylece vuslattan geri kaldılar. Her insan kendi meşrebini bilmiştir ve herkesin bir makamı vardır. Bir görüşe göre onlar Allah ile kavuşmayı umut etmeselerdi, varacakları yer azap ve ayrılık olurdu. Burada hitabın delili Allah'a kavuşmayı umut edenin onu göreceğine işaret eder. Böyle bir insanın varacağı yer vuslat, kavuşma ve yakınlıktır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin ve yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Enbiya Suresi 94 ila 103.

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır, bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş disiplininin nasıl olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe Suresi 123.
2: Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
1: Tevbe Suresi 12.
3: Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler.
1: Muhammed Suresi 35.
4: Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.
1: Muhammed Suresi 4.
5: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böyle seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önceleri ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

0: Yaşlı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hac Suresi 58 ila 64. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ليدخلنهم مدخلا يرضونه

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Adiyat Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Fetih Suresi 27 ila 29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan

0: lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Eyyub'un hayatı 1. bölüm. Sabrın anatomisi. Bazı imtihanlar vardır. İnsanı elindekilerle değil, kendisiyle yüzleştirir. Mal gider, sağlık gider, güç gider. İnsanların ilgisi azalır. Dünya bir anda daralır. İşte Hazreti Eyyub'un aleyhisselam kıssası, insanın böylesi bir imtihan karşısında nasıl ayakta kalabileceğini gösteren büyük bir sabır dersidir. Fakat bu kıssada sabır, pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, çaresizce susmak, acıyı yok saymak ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Sabır, acının içinde Allah'a yönelmeyi kaybetmemektir. Hazreti Eyyub aleyhisselam hakkında kaynaklarda farklı bilgiler aktarılır. Onun Hazreti İbrahim soyundan geldiği, ailesi, malı, mülkü ve yaşadığı imtihanla ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Fakat burada en önemli ölçü şudur. Kur'an, Hazreti Eyyub kıssasını ayrıntı kalabalığıyla değil, mesaj yoğunluğuyla anlatır. Bu yüzden radyo belgeselimizin temelinde de bu ölçü durmalıdır. Kur'an'ın çizdiği peygamber ahlakı bizim için ana çerçevedir. Çünkü bazı rivayetlerde peygamberlerin yüceliğine uygun düşmeyen, şikayet ve isyan çağrıştıran ifadeler bulunabilir. Bu tür anlatılara karşı temkinli durmak gerekir. Hazreti Eyyub'un kıssasında asıl mesele, hastalığın ayrıntısı ya da kaybın miktarı değildir. Asıl mesele, kaybın ortasında korunan kulluk bilincidir. Hazreti Eyyub'a geniş imkanlar verildiği, ardından ağır bir imtihan sürecinden geçtiği anlatılır. Malını kaybeder, sağlığıyla imtihan edilir, yakın çevresiyle ilgili zorluklar yaşar. Fakat bütün bu kayıplar içinde onun dilinde isyan değil, iltica vardır. Kur'an'da onun duası şöyle aktarılır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu cümle çok kısadır ama içinde büyük bir iman terbiyesi vardır. Hazreti Eyyub acısını inkar etmez. Bana bir sıkıntı dokundu der. Yani insan olmanın tabii halini saklamaz. Fakat bu acıyı Allah'a karşı bir itiraza dönüştürmez. Cümlenin ikinci yarısı her şeyi değiştirir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. İşte sabrın özü burada görünür. Sıkıntıyı söylemek vardır, fakat isyan etmeden söylemek. Acıyı fark etmek vardır, fakat rahmeti unutmadan fark etmek. Dua etmek vardır, fakat Allah'a hesap sorar gibi değil, Allah'a sığınır gibi dua etmek. Hazreti Eyyub'un sabrı taş kesilmek değildir. Duygusuzlaşmak değildir. İnsani tarafını tamamen bastırmak değildir. Onun sabrı, acının içinde kulluk edebilmektir. Çünkü sabır, bazen beklemek değildir, bazen yönünü korumaktır. Bir insanın elinden nimetleri alındığında, aslında içinde saklı duran birçok şey görünür hale gelir. Şükür gerçek miydi? Teslimiyet sağlam mıydı? İman rahat zaman

0: Hazreti Eyyub'un duasındaki incelik bize şunu öğretir. İman sahibi insan acısını Allah'tan saklamaz. Ama acısını Allah'a karşı kullanmaz. O acıyı Allah'a götürür. Çünkü merhametin kaynağını bilir. Bu kıssa bugünün insanı içinde çok güçlü bir aynadır. Modern insan çoğu zaman kayba tahammül etmekte zorlanır. Sağlığın, paranın, konforun, itibarın, kalabalığın kalıcı olduğunu zanneder. Oysa hayat bazen insanın avcundaki her şeyi tek tek gevşetir. İşte o zaman insanın gerçek dayanağı ortaya çıkar. Hazreti Eyyub aleyhisselam bize kaybın içinde kaybolmamayı öğretir. Sabrın, çaresizliğin adı olmadığını gösterir. Sabrın, Allah'a yönelişi diri tutan bir iman disiplini olduğunu hatırlatır. Bu bölümün sonunda önümüzde şu hakikat kalır. İnsan bazen sahip olduklarıyla imtihan edilir. Bazen kaybettikleriyle. Ama en derin imtihan, bütün bunların ortasında Allah'a nasıl seslendiğidir. Hazreti Eyyub'un sesi bize bu yüzden ulaşır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu dua sadece bir peygamberin duası değildir. Sıkıntı içindeki her kalbin öğrenmesi gereken bir edeptir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Erval Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Âl-i İmran Suresi 164 ila 173. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını

0: arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir ıslahçı oluşunu şöyle beyan buyurur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud suresi 88. ayet.
3: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen

0: cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

وقد خلقكم أطوارا ألم تر

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?

0: Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Duhan Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Enam Suresi 42 ila 45. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar, kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerini hatırlatanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri, Hazreti Ali, 6. bölüm, Hilafet, Mektuplar ve Basra'ya giden yol.

0: Hilafetin ilk günlerinde kılıçtan önce mektup konuşur. Ali Muaviye'ye biat çağrısı gönderir fakat Şam'dan beklenen cevap bir türlü gelmez. Mektuplar bu dönemde yalnız haber taşımaz, niyet taşır, meydan okuma taşır, bazen de suskunluk taşır.
1: Yaz. İnsanlar bana danışmaksızın Osman'ı öldürdüler. Sonra bana biat ettiler. Sen de biat et. Şam halkının ileri gelenleri içinde benim elçim ol.
2: Yazıyorum ey müminlerin emiri.
0: Mektup gider. Fakat Muaviye biat etmeyi reddeder ve içinde yazı bulunmayan bir sayfayı mühürleyip geri gönderir. Boş bir sayfa. Bazen hiçbir şey yazmamak en sert cevaptır.
3: Bu nedir?
4: Bana güvence ver.
1: Sen elçisin, seni neden öldüreyim?
4: Ben Osman'a karşılık seni öldürmekten başka şeye razı olmayan bir kavmin yanından geldim.
0: Bu haber üzerine Ali, Medine halkına yönelerek savaş ihtimalini hatırlatır. Şam artık yalnız uzak bir vilayet değil, hilafetin karşısında toplanan siyasi bir merkezdir.
5: Muaviye'yi Şam'da bırak. Talha ve Zübeyr'i de iki büyük şehre vali yap. İnsanlar senin etrafında toplanır.
6: Küfe ve Basra hazinenin kaynağıdır. Onları oraya verirsen seni zora sokarlar. Muaviye'yi bırakırsan onun sana faydası olmaz.
1: Görev gönül almak için değil, hakkı ayakta tutmak için verilir.
0: Ali'nin Mughire'nin teklifini reddedip İbni Abbas'ın görüşüne meylettiği görülür. Bu tercih kolay siyasi.

0: siyasetin değil, ilkenin tercihidir. Fakat ilke çoğu zaman kısa vadede yalnızlaştırır.
1: Cufe'den haber var. Biat edildi. Bazı şehirler itaat etti. Şam bekliyor. Mekke'de de hareket var.
0: Muaviye, Şam halkı ve bazı ileri gelenler dışında şehirler Ali'ye biat eder. Fakat biatın coğrafyası genişledikçe çatlağın sesi de büyür. Çünkü Şam'ın reddi tek bir kişinin reddi değildir. Osman'ın kanını talep eden siyasi bir iddianın merkezleşmesidir.
2: Bir mektup boş döndü diye savaş mı olur?
3: Boş dönen kağıt değil, itaat çağrısıdır. Bazen savaş yazılmayan cümleyle başlar.
2: Peki halk hazır mı?
3: Halkın hazır oluşuyla hakkın bekleyişi her zaman aynı vakte denk gelmez.
0: Ali hilafeti toparlamaya çalışırken karşısında yalnız Muaviye değil, Talha ve Zübeyir'in memnuniyetsizliği, Ayşe'nin Mekke'deki konumu ve Osman'ın kanı etrafında büyüyen bir çağrı vardır. Şimdi ise yol Basra'ya dönecektir. Talha ve Zübeyir Ali'den umre için izin ister. Ardından Mekke'ye giderler. Giderken söyledikleri sözler biatın kalplerinde yerleşmediğini gösterir. Mekke'de Ayşe vardır. Osman'ın kanını talep etme çağrısı burada

0: Abdullah bin Amir ve Ya'la bin Münye mal ve deve desteği verir. Ayşe'nin bindiği devenin adı da askerdir. Basra'ya yaklaştıklarında Vali Osman bin Huneyf karşı tarafın maksadını öğrenmek ister. Ebu Nüceyd İmran bin Husayn ve Ebul Esved Eddüeli gönderilir. Cevap nettir. Osman'ın kanı ve hilafetin şurayla belirlenmesi.
1: Neden geldiniz?
2: Osman'ın kanını talep etmeye ve hilafetin şuraya bırakılmasını istemeye geldik.
1: Müminlerin annesi evinde oturmalıydı. Bu yol fitnenin yoludur.
0: Basra'da konuşmalar yapılır. Talha, Zübeyir ve Ayşe halkı ikna etmeye çalışır. Bazıları onlara katılır, bazıları karşı çıkar. Ayakkabılarla birbirine vuracak kadar gerginleşen bir kalabalık. Şehir ikiye bölünür. İlk çatışmaların ardından geçici bir anlaşma yapılır. Ali gelinceye kadar kimse kimseye saldırmayacak. Emirli konağı, Beytülmal ve mescid Osman bin Huneyf'te kalacaktır.
3: Fakat karanlık ve rüzgarlı bir gecede bu anlaşma bozulur.
4: Bu anlaşma değil miydi?
5: Yol açın.
0: Osman bin Huneyf hırpalanır. Sakalı ve bıyıkları yolunur. Hapsedilir. Beytülmal'i koruyanlar öldürülür. Hukeym bin Cebele ise Osman'ın serbest bırakılması ve düzenin Ali gelene kadar korunması için yola çıkar.
6: Osman bin Huneyf serbest bırakılacak. Beytülmal sahibine teslim edilecek. Ali gelene kadar geri çekileceksiniz.
2: Bunu kabul etmiyoruz.
6: O halde savaş sizin bozduğunuz sözün içinden çıkacak.
0: Hukeym ve beraberindekiler öldürülür. Ali'ye haber ulaştığında artık mesele yalnız siyasi bir ihtilaf değil, Basra'da kanla açılmış bir yaradır. Ve şimdi Cemel günü yaklaşmaktadır. Deve etrafında toplanan iki ordu, İslam tarihinin en acı iç kırılmalarından birinin eşiğinde karşı karşıya gelecektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ali İmran Suresi 189 ila 194. ayetler ve Mü'min Suresi 8 ila 9. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Enfal Suresi 49 ila 58. Ayetler.

كذبوا بآيات ربهم فأهلك

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydim. Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur: bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta tarafsızlara karşı tutumun nasıl olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 90 ve 91.
0: Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir. Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 163 ila 169. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola

0: iletecek değildir. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha Suresi 25-36. Ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
3: Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Zümer Suresi 53 ila 63. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola ileseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Ben Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Buhari'nin Sahih Buhari'sinden okuyoruz. Kitab-ül Hac'dayız. 34. bab temettü, ikran, ifrat haclarının beyanı kısmı. Bunlar tabii hacın biraz daha teknik konuları. Yani hac, umre, bunlar arasındaki fark, kurban filan gibi biraz fıkıh konuları. Bu konular bugünlerde teknik tartışmalar var. Yani hacın böyle tek bir fıkıhla veya tek bir mezhebe göre baştan sona yapılmasıyla o parçalar, yani hacı böyle parça parça düşünüp her birini ayrı bir mezhebe göre yapmak filan gibi. Tabii bütünü yapmak çok mümkün olmuyor. Yani tepsi mesela Hanefi mezhebine göre yapmak mümkün olmuyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulamaları var. Biz onlara uyduğumuz için bu işin fıkıh kısmı üzerine çok durmuyoruz. Burada zikredilen hadis-i şerif de daha önce geçmişti, Hazreti Ayşe'den gelen. Şimdi diyor ki peygamberin diyor beraberinde hacdan başka bir niyetimiz olduğunu bilmeksin. Yani hacca niyet etmiştik diyor. Medine'den çıktık, Mekke'ye varıp umre için tavaf ettik. Peygamberimiz yanına kurban getirmeyenlerin ihramdan çıkmalarını emretti. Bu emir üzerine kurban getirmeyenler ihramdan çıktı. Peygamberin kadınları da yanlarına kurban getirmemişlerdi diyor. Onlar da ihramlarından çıktı. Şimdi Hazreti Ayşe diyor ki yalnız ben diyor haiz oldum diyor. Beyt-i tavaf edemedim diyor. Hacıların teşrik günlerinden sonra konaklaya geldikleri hasbe, yani muhassap gecesi olunca ben şöyle dedim diyor. Ey Resulullah, insanlar bir hac ve bir umreyle dönüyor. Ben ise yalnız bir hac ile dönüyorum dedi. Yani üzülüyor. Ondan sonra Peygamberimiz de Mekke'ye geldiğimiz gecelerde tavaf etmedim mi diye sordu. Ayşe etmedim diye cevap veriyor. Öyleyse kardeşin, yani Hazreti Bekir'in oğlu Abdurrahman, ona beraber Tenim'e git, oradan umre ihramına girip telbiye et. Sonra tavaf vesaire edip buluşma yerimiz olan bu yere gel dedi. Burada şimdi hadiste ikinci bir kısım var. O da Safiye validemizle ilgili. O da diyor ki ben de adetimi görmüş olduğumdan kendimi insanların yollarına alıkoyucu sanıyordum diyor. Peygamberimiz de şöyle diyor. Ey yaralayıcılığı ve kökünden sökücülüğü halkın hareketini durduran kadın. Şimdi diyor ki buna bir açıklama yapmış. Diyor ki bu kelimeler diyor Araplar arasında yayılmış, kullanılmış ancak hiçbir zaman yani kullandıkları hakik manası kastedilmemiştir. Bunlar kadının haiz kanı akıtması ve bu musibetiyle de hac kafilesinin Medine yolundan alıkoyması anlamında kullanmış. Yani insanlar alıkoyuyorsun gibi peygamberimizin böyle latifeli herhalde söylediği bir cümle gibi. Ondan sonra Safiye devamında diyor ki nahir gününde yani ifaza tavafını yapmadın mı diye soruyor. Evet yaptım diyor. Bunun üzerine Resulullah tamam beis yoktur diyor. Hazreti Ayşe diyor ki umreden dönüşümde peygamber bana ben Mekke'ye inmekte, kendisi de Mekke'den yukarı çıkmaktayken yahut ben çıkmakta kendisi aşağı inmekteyken kavuştu. Yani orada buluştuk diyor. Yani bir yolda buluşmuş olduk diyor. Şimdi burada tabii şeyler var. Yani hac tabii Hanefi geleneğinden beri gelen bir şey, uygulama. Peygamberimiz tabii birçok unsurunu değiştiriyor bunun. Dolayısıyla yani aslında hac Hanefi geleneğinden ama Hazreti Peygamber'in ihtisasıyla İslam geleneğine gelmiş oluyor. Yani Müslümanların hacı olmuş oluyor. Onun için mesela Peygamberimizin orada neyi ipka ettiği, neyi iptal ettiği, bunlar ayrı ayrı tabii konular ama netice itibariyle yani bugün diyelim ki hac Hazreti Peygamber'in onayıyla, ikrarıyla, tespitiyle Müslümanların hacı haline geliyor. Şimdi bu tarz hadisler aslında ibadet hayatında değişim nasıl oluyor, ne yönde oluyor, bunlar anlama bakımından önemli. Daha önce de mesela buna benzer hadis-i şerifler geçmişti. Buralarda mesela niyet bahsinin yani temel olarak mesela ben bu ameller niyetlere göredir hadis-i şerifini biraz Hanif geleneğinden bir kopma olarak düşünüyorum. Yani Hanif geleneğinde muhtemelen yani kurallar daha kesin, daha net idi. Çünkü diğer geleneklerde de öyle. Mesela Yahudilerde de öyle. İşte başka geleneklerde mesela daha kuralcılık var. Yani dolayısıyla şimdi yani İslam bir bakıma nasıl ki mesela tasavvuf dinin amaçlarını dikkate alarak şekil tarafını biraz daha ihmal edip daha amaca odaklanıyor. Aslında İslam da Haniflik karşısında böyle bir pozisyon geliştiriyor. Yani daha niyete odaklı, yani amaca odaklı. Çünkü neden? Daha katılımcı, daha evrensel. Yani daha çok hata yapmaya müsait yani insanlar var. Peygamberimiz bunları tolere ediyor ve niyet odaklı bir yorum getiriyor. Bundan dolayı aslında Müslümanların harcının daha kolaycı bir, yani şekil bakımından daha kolaycı bir hal. Mesela bu eddini yüsrün, yasa din kolaylıktır hadisini biraz bu istikamette düşünmek gerekiyor. Daha kolaycı yani fiilleri bakımından efendim eylem

Öyle. Senin geleneklerine de şekil unsuru çok önemli hale geliyor. Yahudilikte çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla Arapların dini olan Haniflikte de şeyin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şekil unsurunun. Ama ameller niyetlere göredir hadisinin burada bir kırılma. Yani daha mahalli olandan daha üniversal olarak geçişte bir kilit nokta gibi düşünmüş oluyoruz. Yani bu hadisi biraz bu istikamette yazılması lazım. Bunu söylemiş oluyor. Çünkü yani nereden hareketle bunu söylüyor? Mesela başka hadis-i şerifler de var. Mesela Peygamberimiz diyor ki mesela şunu şöyle yapmak lazım. Şimdi sahabe geliyor diyor ki ya Resulallah ben öyle yapmadım böyle yaptım. O da olur diyor. Neden o da olur diyor? Çünkü niyeti esas alıyor burada. Halbuki şekli esas alsa onu tekrar yapması lazım. Bu tabii bütün noktalarda böyle değil. Yani bazı konularda yani şekil unsuru şeyi bozuyor. Yani niyete rağmen ibadeti bozabilir. Bu ayrı bir konu ama niyetin önemli ölçüde şekil unsurunu esnettiğini kabul etmek lazım. Dolayısıyla şimdi bir ibadet niyet ve şekilden oluşuyorsa ve ağırlık noktası niyette olunca şekilde daha bir esneklik görmüş oluyoruz. Yani şekil kurallarında, unsurlarında daha bir esneklik görüyoruz. Onun için mesela Müslüman gelenekte ortaya çıkan bu niyet merkezlilik konusunu bir şekilsel esneklikle birlikte düşünmek gerekiyor. Sınırlar da ona göre belirlenmiş oluyor. Şimdi Hazreti Ayşe'den gelen başka bir hadis-i şerif. Aynı hadis-i şerif tekrar ediyor burada. Şimdi diyor ki işte telbiye etti. Kimimiz de yalnız hac niyetiyle gelmişti diyor. Hac niyetiyle diyor ihrama girip telbiye edenler yahut hac ile umre niyetiyle cem eden hacılara gelince onlar Kurban Bayramı'nın ilk gün oluncaya kadar ihramdan çıkmadılar. Yani yukarıki hadis-i şerifi tamamlayan bir hadis-i şerif gibi olmuş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Mervan İbni Hakem şöyle diyor. Şimdi burada tabii bir hadis hocası bunlar okusa mesela Mervan İbni Hakem kimdir? Ondan rivayet getirmenin anlamı nedir gibi birçok sosyolojik veya siyasi tartışmalar yapabilir ama bizim işimiz bu değil. Ben diyor Osman ve Ali'ye hac sırasında şahit oldum. Osman halkı temettü hacından ve hac ile umreyi cem etmekten engelliyordu. Ali engellemeyi görünce her ikisini birden niyet ederek lebbeyke bi umretin ve haccetin diye yüksek sesle telbiye edip ihramlandı. Ben peygamberin sünnetinin kimsenin sözünden dolayı terk edici değilim dedi. Şimdi muhtemelen tabii burada yani Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Hazreti Ali de onun hilafeti döneminde ama halife olmuş olması Hazreti Ali yani şimdi hadis aslında o yönden dikkat çekici. Yani Hazreti Ali diyor ki yani ben diyor yani peygamberin sözünü böyle biliyor isem içtihatla çünkü Osman gibi içtihat aslında orada ve halife yani dolayısıyla müştehit aynı zamanda yani müştehidin görüşünü kabul etmem yani ben şeye uyarım. Şimdi bu tabi ulul emre itaati anlama bakımından önemli yani bir örnek olabilir. Yani eğer hadis biliyorsam yani onu başka türlü yani şey yapabilirim gibi bu açıdan hani dikkat çekici. Bu mesela hani İbn Arabi'nin bir yorumu vardır şeyle ilgili. Bence yani buraya onu istinad ettirebiliriz. Şöyle İbn Arabi mesela diyor ki mesela müştehitler yani şöyle fetva verebilir ama yani bir hadis varsa yani biz hadise uyarız yani. Dolayısıyla şimdi hani mezheplerin veya içtihatların böyle çok katı bir şekilde yani insan davranışlarını şekillendirmesini kabul etmemek mümkün. Yani dolayısıyla mesela bir insan hadise gidebilir. Hazreti Ali de onu yapmış oluyor. Şimdi başka bir hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas diyor. Cahiliye Arapları hac aylarını umre etmeyi yeryüzünde işlenen günahların en büyüğü nevindendir diye itikad ederlerdi. Yani şimdi hac aylarında umre olmaz diye düşünürlerdi. Hac ayında hac ibadeti yapılır. Umre başka zamanlarda gibi. Bunlar diyor Muharrem ayındaki haramlığı da sefer ayına naklederlerdi. Devenin arkasındaki yara iyi olur. Ayak izleri silinir gider. Safer ayı da çıkarsa artık umre yapmak işte o zaman umreciye helal olur derlerdi diyor. Şimdi bu yani yine bu konu bence önemli çünkü şimdi bizde tabii ibadet tarihi bu şekilde yazılmış değil. Yani haniflikten ibadet nasıl dönüştü, niye dönüştü ve orada Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu vahyin karakteristik özellikleri nelerdir? Bunları takip etmek gerekiyor. Aslında çok iyi bir çalışma konusudur bu. Burada şimdi bu konuyu çalışmanın engellerinden bir tanesi şu. Arapları genellikle cahiliye Arabı diye düşündüğü için yani Müslüman toplum sanki böyle hiçbir ibadetleri yokmuş gibi. Halbuki hac onların ibadetiydi ve İslam o haccı dönüştürdü yani inşa etti yani Müslümanlık özellikle Medine döneminde inşa etmiş oldu. Onun için mesela bu da değişmiş oluyor yani hac ve umrenin beraber yapılması yapılmaması bir Arap geleneğinin kırılması gibi. Şimdi Arap geleneğinin kırılmasını tabii bugün için basit kolay gibi geliyoruz ama aslında o zaman için kolay bir hadise değil. Yani bir bakıma dini bozmak olarak görülüyor yani peygamber burada dini bozuyor tırnak içerisinde söylüyorum ve dini ihdas ediyor yani. Peygamberimiz diyor sahabilerle beraber diyor Zülhicce'nin 4. gecesi sabahında hac niyetiyle telbiye edici olarak Mekke'ye geldi. Peygamber sahabilerinin haclarını umreye çevirmelerini

İhramdan çıkmalarını emreyledi. Ondan sonra hac aylarında umre yapmaya büyük günah gördükleri için hac aylarında umre ile emredilmesi kendilerine ağır geldi ve ya Resulallah bu hangi hayldir? Nasıl umredir? Yani ihramın haram kıldığı şeyleri de bu yani nasıl bir umre bu? Yani şimdi ihram bir şeyi haram kılıyor. İhlal ise yani o haramın dışına çıkıyoruz. Yani neler yapabiliriz, neler yapamaz? Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuş. Hac aylarındaki bu emrin yerine getirilmesi de bunların hepsini helal kılar buyurdu. Evet. Yani dolayısıyla şimdi yani benim açımdan şimdi burada hadis-i şerifte dikkat çekilen konu bu. Yani Arap geleneğindeki bir ibadetin tarzını değiştirilmesi. Yani gerçekten bizde böyle bu hadis-i şeriflerin bu şekilde çalışılması lazım. Yani ibadet hayatında değişim nasıl oldu ve ibadet hayatındaki değişimin nedenleri nelerdir? Bunun çalışılması lazım. Ebu Musa diyor, ben Yemen'den diyor peygamberin huzuruna geldim. Peygamber umreyi yerine getirdikten sonra ihramdan çıkmayı emreledi demiştir diyor. Yani benzer bir hadis-i şerif. Şimdi diyor ki Hazreti Peygamber'in zevcesi Hafsa şöyle diyor. Ya Resulallah, insanlara hali nedir ki umreyle ihramdan çıktılar? Halbuki sen umrenden çıkmadın diye sormuş. Resulallah, ben başımın saçlarını yapışkan bir maddeyle telbid edip topladım. Kurbanımı da kleale dedim, yani keseceğim, kurban keseceğim. Artık ben kurbanımı kesmedikçe ihramdan çıkamam buyurmuştur. Yani buradaki yani vurgu kurban. Yani kurban varsa yani ihramdan çıkılmıyor. Eğer kurban yoksa ihramdan çıkılıyor. Şimdi bizim tabi geleneğimizde biraz da hac ve umre çok oturdu yani. Genel olarak mesela hac ayının dışında hani yapılır gibi ama burada şey biraz daha farklı. Şimdi diyor ki ben temettü hacı yapmak istedim de insanlar beni temettüden nehyetti. Ben de bunu İbn Abbas'a sordum. O da bana temettü üzerine devam etmemi emretti. Mütakiben ben rüyamda bir adamın bana temettü mebrur bir hac ve kabul edilmiş bir umredir demekte olduğunu gördüm. Rüyamı İbn Abbas'a bildirdim. İbn Abbas bana temettü peygamberin sünnetidir dedi ve tekrar bana yanında otur da sana kendi malımdan bir pay ayırayım diye ilave etti. Şimdi Şube diyor ki Ebu Cemre İbn Abbas'ın sana pay vermesinin sebebi nedir diye sordum. Görmüş olduğum o rüyadan dolayı dedi. Başka bir şey söylemiyor yani. Evet. Başka bir hadis-i şerif. Yani temel noktamız bu. Hac ve umre beraber hani olabilir mi? Ve hac mevsiminde umre yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Yani bununla ilgili. Biraz da tabii şeyle ilgili olabilir. Yani bu yanında kurban getiremeyenler aslında yoksul kişiler. Bizim daha sonraki yani tabii hacca gitmenin zorlaşması nedeniyle hac ibadeti biraz zenginlikle ve imkanla ilgili mütalaa edilmiş. Burada onu da aşıyoruz. Yani aslında hac herkes için geçerli. Yani oraya ulaşabilenler için. Ondan sonra herkes için geçerli yani. Evet. Şimdi bize bu Mekke ailesinden bazı insanlar bana diyor terviyeden 3 gün evvel diyor Mekke'ye girdik diyor Mekke ailesinden bazılar. Şimdi senin hacın Mekkelilerin az meşakkatli ve az sevabı hacına dönmektedir dediler. Ben de hemen Ata İbni Rebah'ın yanına gittim ve kendisinden fetva istiyorum. Ata şöyle dedi. Bana Cabir İbni Abla şöyle aktardı. Peygamber Mekke'ye kurbanlık develer gönderdiği hac günü peygamberle beraber hac etmiştir. Sahabiler o günü müfret hac niyetiyle yani ifrad hacı ihrama girip telbiye etmişlerdi. Peygamber onlara haccınızı umreye çevirin. Beyti tavaf, Safa ile Merve arasında sa'y etmek ve saçlarınızı kısaltmak suretiyle ihramdan çıkın. Sonra ihramsız olarak Mekke'de ikamet edin. Peygamberimiz biz ilk ihrama girişimizde hac diye isimlendirdiğimiz halde o hacımızı nasıl yani umre yaparız dediler. Peygamber siz benim emrettiğim şeyi yapınız. Eğer ben de kurban getirmemiş olsaydım size emrettiğim gibi yapar. Yani insanlar direnç gösteriyorlar. Yani Arap geleneğine göre hac ediyorlardı. Hanif geleneğine göre. Burada Peygamber Efendimiz yeni bir şey yaptığında yani kurbanı burada esas aldı. Yani kurban getirenler işte ihramdan ondan sonra çıkacaklar. Getirmeyenler işte hani umre yapmış olacaklar gibi. Yani bunu ayrıştırmış oldu. Başka bir hadis-i şerif. Hac niyetiyle ihrama girip telbiye eden ve hacın nev'ini isimlendirip tayidine yani hangi hacı yapacağını söylüyor yani diyeyim bu kişi. Şimdi diyor ki bize Cabir İbni Abdullah aktarıyor şöyle diyor. Resulullah'ın diyor beraberinde lebbeyk Allahümme lebbeyk bil hacı diyerek Mekke'ye geldik. Şimdi bu lebbeyk ifadesini yani niyet içinde kullanıyorlar. Resulullah bize bu hacımızın umre yapmamızı emreledi. Yani biz böyle dedik ama Peygamberimiz dedi hayır umre yapın dedi. Temettü hacı. Resulullah zamanında diyor temettü hacı yaptık. Kur'an'da temettünün caizliği hakkında yani ayet-i kerime geldi. Bir adam da kendi reyiyle dilediği şeyi söyledi diyor. Böyle yani şeyler. Bunları geçelim biz. 37.
Bab, ailesi Mescid-i Haram'da bulunmayanlara aittir. Allah'tan takva sahibi olun yani. Bilin ki Allah cezası cidden çetin olandır. Kavlin tefsiri. Şimdi diyor ki İbni Abbas diyor hac mutaasından sorulduğunda şöyle dedi. Veda harcında

Hacılar Ensar ve peygamberin zevcileri ihrama girip telbiye ettiler. Biz de ihrama girip telbiye getirdik. Mekke yanına geldiğimizde Resulullah, bunu daha önce okudum zaten şerif, yani tekrar etmeye gerek yok. Sonra bize Zilhicce'nin 8. terviye günü öğlenin ardından hac için ihrama girmemizi emretti. Nihayet biz Arafat'ta vakfe, Müzdelife'de geceleme, bayram günü Mina'dan cemre atma, yani taş atma ve tıraş gibi hac menasikini bitirip de akabinde Mekke'ye geldiğimiz Beyt-i Tavaf, Safa ile Merve arasını sayet ettiğimiz zaman bizim hacımızın tamam olmuş ve üzerimize kurban vacip gelmiştir dedi. Yüce Allah işte bu ayet-i kerimi buyurdu. Evet. Şimdi diyor ki ayetteki döndüğünüz vakit tabiri memleketinize döndüğünüz zaman demektir. Kurban olarak bir davar kafi gelir. Böyle yapanlar bir yılda iki büyük ibadeti hac ile umre arasını, hac ve umreyi birleştirmiş oldular diyor. Başka bir hadis-i şerif. Mekke'ye girme esnasında yıkanma, gusül alma yani. İbn Ömer diyor haremin diyor en yakın hudud mevkine girdiğinde telbiyeyi keser. Sonra Zütuva'dan geceyi geçirir. Sonra orada sabah namazını kılar. Mekke'ye girmek için de yıkanırdı. İbni Ömer Allah peygamberinin böyle yapar olduğunu söylerdi. Yani Hazreti Peygamber böyle yapardı. Dolayısıyla gusül alınarak hani girilir diyor. Mekke'ye gündüzleyin yahut geceleyin girilmesinin meşruluğu. Şimdi diyor ki peygamberimiz Zütuva'da geceleyip sabaha ulaştı. Sonra Mekke'ye girdi. İbni Ömer de böyle yapardı diyor. Nafi İbni Ömer de böyle yapardı. Evet. Başka bir bab. İhramlının Mekke'ye nerede gireceği, nereden gireceği babı. İbni Ömer, Resulullah Mekke'ye Seniyetül Ulya'dan girer ve çıkarken de Seniyetül Sufla'dan çıkar idi. Yani bu tabii iki dağ ismi yani veya iki bölge ismi. Yani yukarı ve aşağı diye belki tercüme edilebilirdi yani bu. Ondan sonra buralardan girerdi. Yani bugün tabii bunlar artık netleşti yani. Yani daha doğrusu fakirler bunları hükme bağladılar. Biz de onları takip ediyoruz. İhramlı Mekke'den çıkışta nereden çıkar? İbn Ömer şöyle diyor. Mekke'ye diyor Keda denilen Batha'daki Seniyetül Ulya yolundan girdi. Kuda denilen Seniyetül Süfla yolundan çıktı. Bunlar yani hacla ilgili peygamberimizin uygulamaları. Şimdi diyor ki Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi. Ben Yahya İbn Ma'in'den işittim şöyle diyordu. Şayet ben evinde Müsedde'de gelsem de ona hadis söylesem o buna elbette layıktır. Ben kitaplarım yanımda olmuş yahut Müsedded'in yanında bulunmuş olsun bunu aldırmam diyor. Bu yani başka bir konu, onun üzerine durmayalım. Şimdi diyor ki Hazreti Ayşe'den aktarıyor. Peygamber Efendimiz Mekke'ye geldiğinde içeriye Mekke'nin yüksek tarafından girmiş, çıkarken de aşağı tarafından. Yani diğer hadise uygun yani nereden gireceği nereden çıkacağı belli. Peygamber fetih yılında Mekke'ye Keda tepesi yolundan girdi, çıkarken de Mekke'nin yukarı tarafından Kuda'dan çıktı. Yani aynı hadis. Yani farklı şekillerde rivayet ediliyor. Yine bir başka hadis-i şerifte bu. Peygamberimiz diyor ki burada mesela daha doğrusu diyor ki peygamberimizle ilgili bu yollardan girerdi. En çok da Keda yolundan girerdi. Bu Keda yolu onun ineceği yere en yakın olan idi. Yani demek ki yani özel bir nedeni de yok. Yani biraz böyle yakınlıkla ilgili. Böyle. Şimdi başka bir hadis-i şerif yine tekrar ediyor hadis-i şerifi. Başka bir hadis-i şerif okuyalım. Bu da tekrar bir hadis-i şerif. Yani Keda ve Kuda, Buhari diyor bunu. Mekke'de iki yer ismidir. Yani böyle olacağı zaten belli. Buralardan girerdi. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in nereden girdiği, nereden çıktığı da kayıt altına alınmış oluyor. 42. bab. Mekke ve Mekke'nin en meşhur binası olan Kabe'nin faziletiyle Yüce Allah'ın şu kavlin tefsiri babı. Beyti insanlar için bir toplantı yeri ve emin bir mahal yapmıştık. Siz de İbrahim makamından bir namazgah edinin. İbrahim ile İsmail'e de evimi tavaf edenler, ibadet kastıyla orada kalanlar, rükû ve secde edenler için titizlikle temizleyin diye emir vermiştik. Diye devam ediyor. Şimdi Cabir bin Abdullah'tan işittim şöyle demiştir. Kureyş tarafından Kabe bina olunurken peygamber ile amcası Abbas gidip birlikte taşları omuzlarında taşıyorlardı. Şimdi bu hani Peygamber Efendimiz'in İslam öncesindeki hayatıyla ilgili aktarılan hadislerden bir tanesidir. Yani Peygamber Efendimiz Kabe'ye taş taşımıştır. Abbas'la beraber yani amcasıyla beraber taş taşımıştır. Bu bir şey, hatta mesela bir rivayette işte Hacer-ül Esved'i işte Peygamber Efendimiz'in oraya yerleştirdiği kabul ediliyor. Yani bu tabii bunu kadar kuvvetli bir hadis mi bilmiyorum ama bu cümle önemli. İşte bazen diyor Abbas diyor peygambere izarını çıkar da boynun üzerine koy dedi. İzarını çıkarıp koyacağı sırada hemen yere düştü ve iki gözü semaya dikilerek Abbas'a izarım. Bu tabii enteresan mesela.
Yani genellikle mesela bu deminki menakıb kitaplarının anlatılabilecek bir rivayet gibi geliyor. İzar yani örtüsü açıldı yani hani biraz diyelim ki böyle sanki böyle mahal yani avret mahalli sanki göründü.

gibi peygamberimiz düş, yani korun bu hadisleri yorumlayanlar peygamberimizin korunmuşluğunun peygamberlik öncesine de gittiğini söylemiş oluyorlar. Yani aslında çok basit bir şey. Yani diyelim ki taşın altına hani izarını koy, örtünü koy, boynuna iz yapıyor diyor. Ama görünmeye başlayınca bayılıp düştü diyor veya düştü diyor. Hemen amcasından şeyini istedi ve tekrar kendini örttü. Dolayısıyla bu hadis şimdi bir anda hani konu değişmiş oluyor. Burada şimdi Peygamber Efendimiz korunmuş, yani ismeti şeyin öncesine de tekabül ediyor. Benzer şeyler de var mesela. Diyelim ki Peygamber Efendimiz böyle bir eğlenceye gitmeye niyetleniyor. İşte uyuyakalıyor, gidemiyor falan gibi. Yani İslam işte nübüvvet öncesinde de bir ismeti var gibi. Yani böyle bir yorumda kullanılır bu tarz şeyler. Başka bir hadis-i şerif. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah bin Ömer'e Ayşe'den haber aktarıyor. Peygamberimiz zevcesi Ayşe şöyle demiştir. Resulullah Ayşe, yani bana hitaben, kavmin Kureyş'in Kabe'yi bina ederlerken İbrahim peygamberin koyduğu temellerden bir kısmını terk ederek kısalttıklarını bilmez misin dedi. Ben ya Resulullah Kabe'nin duvarlarını İbrahim'in temeller üzerine döndüremez misin dedim diyor. Resulullah kavminin zamanı kafirlik devrine yakın olmasaydı ben Kabe'nin duvarlarını İbrahim'in temeller üzerine yapardım buyur. Çok enteresan bir hadis-i şerif mesela bu. Yani bu şimdi yani yıkardım ve oraya göre yapardım, yani tekrar büyütürdüm. Şimdi tabii nedenlerini söylemiyor. Mesela niçin biraz daha küçük, yani sanki mesela İbrahim zamanında biraz daha büyük idi. Yani Kabe biraz daha büyük bir yapı idi ve Haniflikle beraber gelen. Ama ondan sonra daha da küçültülmüş oluyor. Peygamberimiz diyor ki aslında ben bunu diyor büyütecektim diyor. Büyütebilirdim ama diyor insanlar diyor küfre yakın diyor. Dolayısıyla mesela şimdi hani İbrahim peygamberi başka türlü yani düşünebilirler. Hani bugün de öyle mesela, orada insanlar hani bulunmak için işte böyle birbirini itiyor, kalkıyor falan. Ama Kabe'nin hani tarihi ya da sosyolojisi bakımından çok önemli bir hadis-i şerif bu da. Şimdi İbn Ömer diyor ki vallahi Ayşe bu sözü muhakkak Resulullah'tan işitmiştir. Ben Resulullah'ın Hicr'e yakın bulunan o iki Kabe köşesini istilamı terk ettiğini sanmam. Ancak şu var ki herhalde beyt İbrahim'in temelleri üzerine tamam olmamıştır demiş yani. Yani dolayısıyla yani İbrahim'in yaptığı gibi değil yani, yani biraz değişmiş yani bugünkü Kabe demiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Peygamber'e İsmail Hicri'nin duvarından sorup bu duvar beytten midir dedim. Resulullah evet duvar beyttendir buyurdu. Ben yine şimdi bu niçin önemli? Çünkü tavaf ederken yani şimdi Kabe'nin tavaf ediliyor olması lazım. Yani acaba mesela bir insan şeyin içinden mi girip tavaf eder? Bununla ilgili bir konu bu. Ben yine Kureş için ne mani vardır ki duvarı yani Hicri Beyt'in içine katmadılar dedim. Resulullah kavmin olan Kureyş'in bu hiç, şimdi aslında peygamberimizin de kavmi ama yani peygamberimiz orada kendini tecrid ediyor ve senin kavmin diyor, yani Hazreti Ayşe'ye senin kavmin tabirini kullanıyor. Kabe'ye girdirinceye ve Kabe içine katmaya bütçeleri kısa girip yetmedi. Yani paraları yetmedi. Yani dolayısıyla bu nedenle böyle yapmış oldular. Ben yine Kabe'nin kapısı neden bu kadar yüksektir diye sordum. Resulullah senin kavmin dilediklerini Kabe'ye girdirmeleri, dilediklerini de girmekten men etmeleri için böyle yaptılar. Eğer kavmin, şimdi çok enteresan yani sanki böyle Kabe tamamen yani yanlış yapıldı gibi yani oluyor. Yani işte duvarını işte şu niyetle yapmışlar, işte İbrahim kısmını şöyle yapmışlar, işte falan daraltmışlar, kısaltmışlar. Bir kısmını imkansızlıkla, bir kısmını ise işte o Arap imtiyazını korumak için hani yaptılar gibi yani böyle görünüyor. Yani Peygamberimiz sanki yani ben bu Kabe'yi yapar yani işte onun için mesela bu hac meselesini böyle düşünmek gerekiyor. Yani hac aslında Arap geleneğiyle gelen bir ibadetin yeniden inşa edilmesi, yeniden kurulması ama Peygamberimiz burada Kabe'yi değiştirmiyor. Yani Kabe'yi yıkıp yeniden yani ona diyor şey müsait değil. Yani bugünkü sosyoloji ona yani bugün toplum yapısı ona müsait değil demiş oluyor. Şimdi diyor ki isterim fakat diyor duvarı beyte girdirmem ve Kabe kapısını yer seviyesine indirmemden ötürü onların gönüllerinin kırılmasından endişe ederim. Yani bu da mesela çok enteresan bir şey. Yani normalde şimdi din diyelim ki böyle yani insanlar hani alınmış gücenmiş diye bakmıyor ama yani burada biraz buna riayet ediyor. Yani sanki yani insanlar alınmasın gücenmesin diye bunu böyle yapmıyorum diye. Ama Kabe'deki amaç yani herkesin ulaşması, yani kapıya herkesin ulaşması gibi. Çok yani bu hadis-i şerifler hakikaten yani Peygamber Efendimiz'in işte kendi toplumuyla ilişkisi, o yani demek ki bir yani o dönemden gelen bir tefekkür, bir kanaati de var. Yani vahyin dışında bir kanaati de var. Onunla ilgili bir konu. Şimdi
Aynı hadis.

burada tekrar ediyor. Kureyş diyor beytin diyor binasını kısaltmıştır diyor. Beyt için bir half yani kapı yapmıştır. Ondan sonra aynı hadis-i şerif burada tekrar ediliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor, Hazreti Ayşe şöyle demiş. Ey Ayşe, senin kavmin cahiliye devrine zamanına yakın olmasaydı ben beytin yıkılmasını emrederdim. O da yıkılırdı. Sonra beytten dışarı bırakılan hicri beyte katar ve kapısını da yere yapışık yapardım. Yani bir de beyte biri şark tarafından öbürü de garp tarafından olmak üzere iki tane kapı koydururdum. Bu surette de Beyt-i İbrahim peygamberin temeline ulaştırmış olurdum. Yani demek ki Hazreti Peygamber yani şey istiyor. Yani Hazreti İbrahim'in kurduğu şekilde onu kurmak istiyor. Şimdi şöyle düşünülebilir. Yani acaba yani Peygamberimiz mesela Hazreti İbrahim'in kurduğu yapıyı nereden biliyor? Şimdi benim kanaatime göre bu aslında Araplarda biliniyor idi. Yani Araplar bir tasarrufla Kabe'nin yapısını değiştirdiler. Bir tasarrufla ve bu tasarrufun temelinde de kendi rüçhaniyetlerini koruma güdüsü var. Yani şimdi bunu tabii bugün mesela modern zihinle anlamak biraz zor. Yani ne var ki yani Kabe öyle olmuş böyle olmuş ama öyle değil işte. Yani o dönem içerisinde yani bir kendi imtiyazlarını koruyabilmek için Kabe'yi aslında kendi kontrollerinde olmak üzere yapmışlar. Yani işte şu girişini, çıkışını, işte vesairesini filan gibi. Yani İbrahim'in köklerinden uzaklaşmış oldular böylece. Ondan sonra Urve diyor ki Abdullah İbni Zübeyir beyti yıkmaya ve yeniden inşaya sevk eden sebep Ayşe'nin haber verdiği peygamberin bu arzusudur demiştir. Şimdi bu da mesela enteresan bir konu. Yani burada mesela yani işin yani siyaseti de var, yani sosyolojisi de var. Yani şimdi bunlar tabii yani Hazreti Ayşe'den işte onu desteklediği İbn-i Zübeyir'den falan gelen rivayetler yani onlar mesela Kabe'ye sığınıyorlar, işte savaş oluyor ve işte falan o dönemlerle ilgili yani Kabe'yi yeniden hani yıkıp yeniden yapalım yani bu rivayetler müvacihesinde yani peygamber bunu yapmadı yani dolayısıyla bu açıdan çok enteresan hadis-i şerif bunlar yani. Ama ben çok fazla bir şey söylemek istemem bu konularda çünkü yani tarihsel olarak şeyin tam detaylarını bilmiyorum. Ama çok iyi bir çalışma konusu olabilir bu hadis-i şerif yani. Yani Kabe'yi yeniden yıkmak yap meselesi nedir gibi çok önemli bir konu olabilir. Cerir diyor ki ben diyor Yezid'e diyor İbrahim'in bu temellerinin yeri neresi diye sordum. Yezid gel şimdi onu sana göstereyim dedi. Hicre girdim o bana işte şurasıdır diye gösterdi diyor. Yani demek ki Arap toplumunda bunlar biliniyor şey olarak böyle. Şimdi Mekke hareminin üstünlüğü ve Allah'ın işte çeşitli ayet kelimeleri. Ben bu şehrin Rabbine ki buna hürmet vermiştir. İbadet etmekte emrolundum. Her şey onundur. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Yani Hazreti İbrahim'in ifadesi olarak aktarılan. Şimdi diyor ki 70. hadis-i şerif bu. İbn Abbas şöyle demiştir. Resulullah diyor Mekke'nin fethi günü şöyle buyurdu. Şüphesiz bu beldeyi Allah harem kılmıştır. Onun dikeni kesilmez, ev hayvanı ürkütülmez, yitik eşyaya el uzatılıp alınmaz. Ancak ilan edilip sahibini bulmak için muhafaza edilebilir diyor. Bu tabii yani Mekke'nin korunması ile ilgili. Yani haremin daha doğrusu korunması. Bu tabii çok önemli bir konu. Yani yeryüzünün bir mahallinin, bir mekanının böyle bir mukaddes belde olarak kabul edilmesi. Mukaddes burada daha çok yani bir takım yasakların korunmuş olması. Yani başka yerlerde diyelim ki hani zaten haramlar haramdır ama bir de mesela bazı helaller var diyelim. Hani kayıp bir eşya alınabilir yani hani hukuki şartlar oluştuğunda ama burada o da alınamaz. Ya da mesela bir ağaç kesilebilir, bir şey yapılabilir ama burada o da yapılamaz filan. Şimdi bunlar daha sonra Müslüman toplumda daha yüksek dindarlıkların delilleri haline gelmiştir. Çünkü yüksek dindarlıkta amaç her yerde Kabe'deki gibi yaşamaktır. Yani tasavvuftaki takva dediğimiz şey böyle ortaya çıkıyor. Yani her aşamasında haremdeki gibi. Yani her yer harem gibi. Dolayısıyla şimdi hani burada hani söylenen şeyler aslında bir bakıma dinin amaçları haline geliyor. Dinin amacı nedir? Yani bu zümreye göre aslında haremdeki gibi yaşamak. Yani hiçbir şeye zarar vermemek işte falan gibi yani böyle yaşamak. Dolayısıyla Peygamberimiz bunu böyle söylemiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Şimdi diyor ki Mekke evlerinin miras edilmeleri, satılıp alınmalarının hükmü ve bütün insanların hasaten el Mescidül Haram'da müsavi olmaları bahsi. Şimdi bir ayet-i kerime var. Diyor ki o kafirler Allah'ın yolunda ve kendisinde yerli misafir bütün insana müsavi kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoymakta olanlar kim orada zulüm ile ilhada yeltenirse ona acıklı bir azap tattırırız. Şimdi Üsame bin Zeyd aktarıyor. Üsame demiş ki ya Resulallah yarın Mekke'de nereye ineceksin? Kendi evine mi diye sormuş. Yani bu herhalde şeyle ilgili yani Mekke'nin fethiyle ilgili böyle sormuş.
Peygamber Efendimiz de Akil burada evlerden yahut yurtlardan bir şey bıraktı mı? Akil olan Peygamber Efendimiz'in akrabası. Akil ve kardeşi Talip Ebu Talib'e mirasçı oldular. Halbuki Cafer ile Ali Ebu Talib'e mirasçı olmadı. Çünkü Cafer ile Ali Müslüman idi. Akil ile Talip ise kafir idi. Ömer İbni Hattab mümin kafire varis olmaz derdi. Selef alimler Yüce Allah'ın şu ayetindeki vilayeti miras olarak tefsir ederler. İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihatta bulunanlar, bunları barındırıp yardım edenler, işte onlar birbirlerine velileridir. Yani bunlar ancak birbirlerine varis olurlar. Yani yoksa yani kafire varis olunmaz gibi. Böyle. Şimdi bu biraz hani konu dışı aslında. Ama mirasla ilgili yine zikretmiş oluyor. Şimdi Ebu Hureyre şöyle diyor. Resulullah Mina'dan Mekke'ye gelmek istediğinde yarın inşallah menzilimiz Kinane oğulları yurdunda olacaktır ki orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine aitleşmişlerdir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte peygamber Mina'dayken kurban kesme gününün üçüncüsünde şöyle buyurdu. Biz yarın Kinane oğulları yurduna ineceğiz. Orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine yeminleşip aitleşmişlerdi. Yani bir bakıma yani onlar böyle ahitleşmişti ama bugün Allah orayı bize nasip etti. Yani biz orayı elde ettik yani Allah bize lütfetti onu demiş oluyor. Zühri'den peygamber bu Kinane oğulları yurdu demekle muhasap mevkini kastetmiştir. Ahitleşme Kureyş ile Kinane oğulları arasında Haşim oğulları ile Abdülmuttalip oğulları yahut Muttalip oğulları aleyhine peygamberi kendilerine teslim edinceye kadar onlarla kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak üzereydi. Bu şimdi hatırlarsanız şeyle ilgili. Peygamberimiz hani bir ambargo uygulanıyor. Bununla ilgili bir konu bu. Yani dolayısıyla şimdi yani biz oraya ineceğiz ne demek? Yani Allah bize burayı lütfetti yani demiş oluyor. Şimdi burada hani yine tabii hac fıkhıyla ilgili konular ama aynı zamanda yani Peygamberimizin orada yaptıkları uygulamaları filan yani Mekke'ye girişle ilgili bir takım konular. Şimdi ayet-i kerime şu. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اَمِنًا yani ya Rabbi bu şehre emin kıl beni ve oğullarımı putlara ibadet etmekten koru. Bu ayet-i kerime ile ilgili. Şimdi diyor ki başka bir ayet yani bu ayet-i kerimeyi okuyor. Yani dolayısıyla Mekke'nin ruhunu, Kabe'nin ruhunu anlatan bir ayet-i kerime. Başka bir ayet-i kerime diyor ki جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامَ لِلنَّاسِ وَشَهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Yani Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini, Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir diye bir ayet-i kerime Maide suresi 97. Şimdi hadis-i şerif aktarıyor. Diyor ki efendim Hazreti Peygamber diyor Kabe'yi zamanın sonunda Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tahrip edecek buyurmuştur. Enteresan. Yani yuharrabul Kabe'te züs süvey kateyni minel Habeşeti yani böyle iki tane cılız bacaklı adam Kabe'yi yıkacaktır diyor. Yani yıkılacak yani o da yıkılacak. Yani bir kıyamet alameti gibi herhalde bu. Müslümanlar Ramazan farz kılınmadan evvel Aşure günü oruç tutarlardı. O günü Kabe'ye örtü örterlerdi. Allah Ramazan orucunu farz kılınca Resulullah Aşure orucunu tutmak isteyen onu yine tutsun, onu terk etmek isteyen ve onu terk etsin buyurdu. Burada vurgu yani Kabe ile orucun ilişkisinin yani kurulması bahsinde. Başka bir hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Peygamberimiz Yecüc ve Mecüc'ün çıkmasından sonra da Beyt elbette hac edilecek ve umre yapılacaktır buyurmuştur. Yine kıyametle ilgili yani Kabe'nin sürekli olduğu, varlığını koruyacağıyla ilgili. Ondan sonra Abdurrahman İbni Metin de Şube'den aktarıyor. Beyt hac edilmez oluncaya kadar kıyamet kopmaz. Yani Kabe bitince yani kıyamette kopar diyor. Kabe örtüsü de tasarrufun hükmü yani bahsi. Kabe içinde bir ser üzerine oturdum. Şeybi bana dedi ki şu kürsüye Ömer İbni Hattab da oturmuştur. Konuşma arasında bana Kabe içinde altın gümüş ne kadar kıymetli eşya varsa bunların hiçbirini bırakmayıp hepsini fakirler arasında taksim edeyim diye düşünmüşümdür demiştir. Yani orada bir takım eşyalar var yani bir takım varlıklar şeyler var diye. Ben de ey müminlerin emiri senin iki arkadaşın Resulullah ile Ebu Bekir bu işi yapmadılar dedim. Ömer onlar mürevvet sahibi iki kamil insandırlar. Ben de onların izine uyarım dedi. Yani evet yani onları yapmadıysa şimdi bu da mesela enteresan bir konu. Bugün hani bildiğim kadarıyla hani Kabe'nin içinde böyle bir kıymetli bir şey yok. Ama yani Araplar saklıyor orada demek bir takım yani eşyalar. Hazreti Ömer diyor ki bunların hepsini diyor verirdim ben diyor aslında ama diyor veremiyorum diyor Peygamberimiz. Demek ki yani Kabe'nin içinde bir takım kıymetli eşyalar da var. Bu da önemli bir konu aslında. Başka bir hadis-i şerif.
Ayşe Hazreti Peygamber zamanın sonuna bir

ordu Kabe'yi yıkmak için harbeder de hepsi yere batırılır buyurdu. Bu niyetle ilgili bir hadistir aslında. Yani oradaki vurgu şöyledir. Yani her biri kendi niyetine göre haşredilir. Yani hadis aslında onunla ilgili. Kabe'yi yıkacak olan apışık, iri ayaklı, koyu siyah Habeşli'yi Kabe'nin taşlarını birer birer koparır haline görür gibiyim buyurmuştur Hazreti Peygamber. Yani birisi gelecek bir şey onu yıkacak. Şimdi bu tabii böyle Habeşli, Zenci vesaire bunlar nedir filan. Bunlar aslında yani bir cahiliye tanımlaması. Yani mesela bu şeyde de çok geçer. Daha sonra mesela tasavvuf edebiyatında bu tarz ifadeler vardır herhalde. Bu tarz yerlerden geliyor kaynaklar. Mesela diyelim ki işte Hintli diyebilir, başka birisi diyebilir filan gibi. Yani her toplumun ve her kendi şeyin bedevisi var, yerleşik olanı var. Bir de düşmanı var mesela diyelim. Bunlar onun düşmanları anlamında. Yani Habeşli işte şöyle birisi düşman anlamında. Bunlar gelecek ya Kabe'yi yıkacaklar demiş oluyor. Ebu Hureyre Resulullah zamanın sonunda Kabe'yi Habeşlerden iki cılız bacaklı. Burada biraz tabii farklılık var. Mesela yukarıda daha böyle hani kalın vesaire diyor. Burada cılız diyor. Hacer-ül Esved hakkında zikredilen şeyler. Peki yani Hacer-ül Esved hakkında ne diyor? Ona bakalım. Ömer diyor bir hacını Hacer-ül Esved'e yaklaşıp onu öpmüş ve akabinde ben çok iyi biliyorum ki sen zarar veremez, menfaat veremez bir taş parçasısın. Şimdi tersini düşünelim. Yani muhtemelen Araplar cahiliye döneminde bu taşın bir fayda verdiğini düşünüyorlar. Hazreti Ömer bunu bozuyor. Peygamberin seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim diyor. Bugün tabii insanlar mesela işte hacca gittiklerinde hakikaten böyle çok büyük bir şeyle işte Hacer-ül Esved'e gitmeye çalışıyorlar. Şimdi diyor ki Resulullah diyor beyte girdi. Beraberinde Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da vardı. Üzerlerine beytin kapısını kapadılar. Bir müddet sonra kapıyı açtıklarında içeriye ilk giren bendim ve Bilal'e sordum. Resulullah beytin için namaz kıldı mı diye sordum. Bu hadis-i şerif daha önce geçmiş idi. Ondan sonra evet Yemen tarafı şu iki direk arasında kıldı dedi. Dolayısıyla bu hadis-i şerif böyle geçmiş idi. 52. bab Kabe içinde namaz kılma bahsi. İbni Ömer diyor Kabe'ye girmek isteyip girdiğinde mukabil tarafa doğru yürürdü. Kapıyı sırtı tarafında kılarak ilerlerdi. Yani kapı arkasına doğru alıyor öyle ilerler. Nihayet yüzü tarafındaki duvarla kendi arasında 3 zira yakın bir uzaklık kalınca Bilal'in Resulullah burada namaz kıldı diye haber verip gösterdiği yeri kastederek orada namaz kılardı diyor. Mamafi hiçbir kimse için beytin istediği herhangi bir canibinin namaz kılmaktan beis yoktur. Yani her yerde namaz kılınabilir yani illa içinde veya dışında olması gerekmiyor. Kabe binasının içine girmemek meselesi. İbn Ömer çok hac yapar fakat her zaman Kabe'nin içine girmezdi. Şimdi diyor ki Resulullah diyor kaza umresini yaptı. Bunda beyt tavaf edip makamın arkasında 2 rekat namaz kıldı. Yanında kendisini insanlardan perdeleyen bir kimse de bulunuyordu. O koruyucu kişiye Resulullah bu umresine Kabe'ye girdim diye sordu. O da hayır girmedi diye cevap. Yani demek ki Resulullah Efendimiz de her zaman girmiyordu. Yani bir kere girmiş, birkaç kere girmiş falan. Ama her zaman girmiyor idi yani. Kabe'nin iç... Bunlar tabii normalde şimdi bunları böyle anlamak çok zor. Çünkü bu hadislerin hepsi ancak eski uygulamalarla birlikte düşünülmesi lazım. Yani eski uygulamalardan ne? Mesela Kabe'nin içine böyle değerli eşyalar koyuyorlar falan ve Peygamber Efendimiz bunu bozmuyor. Yani bunları ortadan kaldırmıyor. Bugün mesela yoktur yani muhtemelen. Ondan sonra dolayısıyla orada bir takım eşyalar koruyorlar. Yani bir tür Kabe böyle bir mabet gibi düşünüp işte yani kıymetli bir takım şeyleri orada saklıyorlar ve Peygamber Efendimiz yani insanların yani böyle tepki göstermesini dikkate alarak diyelim ki çok esaslı bir mesele değil ise onu tolere ediyor yani müsamahayla karşılıyor. Kabe'nin iç taraflarında tekbir getirme bahsi efendim diyor ki Resulullah diyor fetih günü Mekke'ye geldiğinde Kabe'ye girmekten çekindi çünkü Kabe'nin içinde ilahlar yani putlar vardı. Resulullah bunların çıkarılmasını emretti. Putlar çıkarıldı. Sahabiler İbrahim ve İsmail peygamberin ellerinde fal kalemleri olduğu halde yapılmış suretlerini dışarıya çıkardılar. Resulullah Allah bunları yapanları helak eylesin. Dikkat edin yeminle söylüyorum. Bu putperestler bu iki peygamberin hiçbir zaman böyle fal oklarıyla rızık aramadıklarını bilmişlerdir buyurdu. Bu da çok önemli bir hadis-i şerif. Mesela yani ikonografya meselesiyle ilgili bir mesele bu. Yani peygamberimiz diyor ki şimdi bu adamlar bunu yapmışlar. Yani orada bir işte İbrahim ve İsmail elinde fal okları rızık arıyorlar. Yani rızkı çalışarak değil böyle fal oklarıyla şey yapıyorlar. Bunları da yani ben şahsen mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bazı konular var. Bunlar üzerine hassaten çalışmak gerekiyor. Mesela bu fal meselesi öyle, fal okları meselesi öyle.

Ondan sonra mesela geçen bir vesileyle şey yapıyordum. Mesela lanetlemek mesela. Yani lanetlemek ne demek? Yani şimdi bu geçmiş toplumlarda çok güçlü bir kavramdır. Mesela lanetlenmek, Tanrı tarafından lanetlenmek. Acaba dinle bunlar nasıl değişiyor? Yani Müslümanlıkta nasıl değişiyor falan. Çok önemli kavramlardır bunlar. Böyle şey yapmak lazım. 55. bab, Kabe'yi tavafta remel, yani kısa adımlarla yürüme nasıl olacak? İbn Abbas şöyle demiş: Resulullah sahabileriyle beraber kaza olması için Mekke'ye geldi. Müşrikler kendi kendilerine, Muhammed sizin üzerinize. Şimdi bu şöyle, yani şimdi ilk Hudeybiye'de gelinemiyor, ötesi sene geliyorlar, ona ait olması lazım. Müşrikler kendi kendilerine, Muhammed sizin üzerinize geliyor. Halleri şu ki Yesrib'in humması onları zayıflatmış dediler. Peygamber bunun üzerine sahabilerine tavafın ilk 3 haftasında koşmaları çok enteresan, yani zayıflamışlar, yani işte yani Medine havası onlara iyi gelmemiş. Bunun üzerine diyor Peygamberimiz, diyor, tavafın ilk 3 haftasında koşmalarını, Yemen tarafında iki köşe arasında da mutat yürüyüşte yürümelerini emretti. Peygamber tavafın bütün şartlarına koşmalarını emretmekten men eden şey, o da sahabelerin şefkatine. Yani aslında normalde tavaf koşarak, ama bu o söze binaen olan bir şey. Yani gerçekten koşmak gerekmiyor olabilir yani. Başka bir şey, İbn Ömer şöyle diyor: Ben Resulullah'ın veda hacından Mekke'ye gelişine yapacağı her tavafın evvelinde siyah rüknü istilam ettiğini ve 7 tavaftan 3'ünde remel yürüyüşü yaptığını gördüm demiş. Hac ve umre tavaflarının bir kısmında remel, yani hızlı yapma, koşma. İbni Ömer diyor, Peygamberimiz diyor, hac ve umredeki tavafların ilk 3 şartına remel yaptı, 4 şartına da yürüdü demiş. Yani az önceki hadis-i şerif. Efendim, başka bir hadis-i şerif: Ömer İbni Hattab rükn, yani Hacer Esved için, dikkat, vallahi ben bu daha önce geçmişti. Şimdi diyor ki, yani niye hızlı yürüdük diyor. Biz bu hızlı yürüyüşle ancak müşriklere kuvvet gösterişi yapardık. Halbuki Allah onları helak etmiştir dedi. Sonra da bu remel, yani hızlı yürüyüş, peygamberin yaptığı bir şeydir. İşte bunun için biz remel yürüyüşünü terk etmek istemiyoruz. Şimdi bu da enteresan bir konu. Şimdi peygamberimiz mesela hızlı koşuyor, yani ilk tavaflarda. Diyor ki sahabeye, diyor, acıdığı için diyor sonrakileri yavaşlatmıştır diyor. Şimdi Hazreti Ömer diyor ki bunun nedeni buydu diyor. Aslında vazgeçebilirdik diyor. Şimdi burada aslında fıkıh mantığı bakımından enteresan bir konu var. Fakat diyor neticede peygamber bunu yapmış olduğu için diyor peygambere uyarak biz bunu yapacağız diyor. Yani aslında yapmayabiliriz anlamında. Şimdi Ömer, ben peygamberin şu iki köşeyi istilam ettiğini gördüğüm zamandan beri şiddette ve rahatlıkta Yemen tarafında bu iki rüknü istilam etmeyi hiç terk etmedim demiştir. Ben İbni Ömer bu iki rükün arasında yürür, diğerleri arasında koşar mıydı dedim. Nafi diyor ki İbni Ömer bu iki rükün arasında ancak istilamının daha kolay olması için yürürdü dedi. Başka bir bab, İbni Abbas Peygamberimiz veda hacında bir deve üzerinde mihcen denilen değnek ile Hacer-i Esved'i istilam ederek tavaf etti demiştir. Yani böyle bir değnekle, yani selam ediyor. İki yemani köşeden başkasını istilam etmemek meselesi. Diyor ki Cabir İbni Zeyd, beytten olan bir şeyden kim sakınır ki? Yani hiçbir kimse beytin herhangi bir parçasından sakınması layık olmaz demiş. Muaviye de diyor ki 4 köşeyi de istilam eder idi. İbni Abbas ona şüphesiz hicra yakın olan bu iki köşe istilam olunmaz dedi. Muaviye de ona beytten hiçbir şey terk edilmiş değildir dedi. Evet. Ben diyor peygamberi beytten, yani iki yemani köşeden başkasını istilam eder görmedim. Yani ikisi de olabilir gibi. Yani hem hepsi yapılabilir. Bazen işte sadece iki bölge yapılabilir diyor. Burada kalalım. Hacer-i Esved'in öpülmesi, yani 60. babta kalalım. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den okuyacağız.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Ben Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Kamer sırasını okumaya başlamıştık. 7. ayet-i kerime gelmiştik. Şimdi bir önden alalım. Hikmetun baliyatun fema tunin nüdür fetevel anhum yevme yed'ul da'i ila şeyin nükür. Şimdi diyor ki yani o haberler son derece yani sağlam, hikmet dolu, ancak o uyanlara fayda vermiyor. Bu böyle yani çok konuştuğumuz bir konu. Yani mesela mucize geliyor, hani insanlar inanmıyor. İşte bilgi geliyor, inanmıyor. Peygamber sözüne inanmıyorlar filan. Çünkü neticede yani iki şekilde anlatılabilir. Hani kalpleri mühürlenmiştir ya da hidayet nasip olacak yani. Yani şey olmuş olsun. Şimdi devam edelim şuradan. Diyor ki: "Huşşa'an absaruhum yahrucuna minel ecdasi keennehum ceradun münteşir." Şimdi böyle hani ne olacaklar? Gözleri cansız cansız kabirlerden çıkarlar. Yani böyle korkmuş, yani sanki onlar etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi, yani böyle kontrolsüz, ne yaptığını bilmeyen filan. Bu benzetme, yani çekirge sürülü böyle dağınık filan, nereye gittiklerini bilmeyen vesaire kimseler mezarlarından sanki böyle çıkmış kabirlerden böyle münteşir yayılmış olacaklar. Muhdi'ine ile da'i. Şimdi o çağrıcıya koşarak kafirle şöyle diyecekler: "Yekulul kafiruna haza yevmun azir." Çok zor bir gün imiş bu. Yani o ölüm günü ya da mezardan çıkış günü çok zor bir gün imiş. Yani bunu söyleyecekler, yani bunu böyle ifade edecekler. Şimdi yani şunu anlamamız lazım. Şimdi evet, yani neticede insanlara yani peygamber tebliğ fayda vermiyor ama aynı şeyi yaşamış olacaklar. Yani ister fayda versin ister vermesin, yani kabirlerinden çıkacaklar. Yani dolayısıyla şimdi insanların hani ölümü düşünmeye, kabirden çıkışı düşünmeye davet ederek onları uyarmış oluyor. Yani bu başınıza gelecek. Şimdi her insan mesela ölümü biliyor. Yani öleceğini biliyor. Yani ölmemek diye bir şey söz konusu değil. Her insan ölümlü. Peki yani ölümlüyüz, iki tane ihtimali var: ya ölüp yok olacağız diyelim, kaybolacağız, ya da ölümden sonra dirileceğiz, yani oradan çıkacağız, yani şey yapacağız. Eğer diyor bir yani davetçiye uymamışsa böyle bir çekirge sürüsü gibi yani ne yaptığını bilmeden bu şekilde yani dağılmış olacaklar. Muhdi'ine ile da'i, davetçiye çağıracaklar. Kim o? Yani bunlar birisi çağırıyor. Buradaki davetçiler peygamber değil artık. Yani onları birisi çağırıyor. Ona gidecekler. Yekulul kafiruna haza yevmun asir. Çok zor bir gün, çetin bir gün. Yani bugün çok çetin bir gün diyecekler. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin fekezzebu abdena ve kalu mecnunun vezdücir. Şimdi onlardan daha önce Nuh kavmi de yalanlamış. Şimdi niye Nuh kavmi diyor? Yani geriye doğru. Yani diyelim ki şimdi Hazreti Peygamber'in kavmi bunlar. Hazreti Peygamber'den Hazreti Nuh'a kadar gidiyor. Yani bütün kavim.

Yani bir istihrak gibi bütün kavimler yalanlamış idi. Ondan sonra fekezzebu abdena, kulumuzu yalanladılar. Şimdi abd diyor yani peygamberimizi, yani hem peygamber hem abd, o yalanladılar. Ve kalu mecnunun vezdücir, yani dediler ki yani bu yalancıdır dediler. Ondan sonra deli dediler, yani çok incitildi, vezdücir, yani peygambere böyle haksızlık edildi, yani ona zulmettiler. Şimdi dolayısıyla şimdi yani bir bakımdan, yani bir tarafıyla kendileri zor bir gün yaşıyor ama yani yeryüzünden yaşarken peygambere inanmadılar. Şimdi bu peygambere söylenenler arasında Mecnun da yani önemli bir kelime, önemli bir ifade. Yani ilk akla gelen şeylerin bir tanesi bu. Peygamber kimdir? Bir mecnundur. Yani delilenmiş ya da cinlenmiş birisidir. Yani böyle bakıyorlar. Vezdücir, yani peygambere zulmedildi. Yani ona haksızlık edildi. Şimdi incitildi kelimesi diye mana vermiş vezdücir ama şimdi peygamberin bundan incinmesi gerekmiyor. Yani çünkü peygambere bir söz söyleme diye bir şey söz konusu değil. Söz Allah'a söylenir. Yani elçiye zeval olmaz çok doğru bir sözdür. Yani elçiye zeval olmaz. Dolayısıyla elçiye bir şey olmaz aslında. Söz Allah'a söylenmiştir. Yani dolayısıyla mesela burada Allah'a saygısızlık etmişlerdir. Yani Allah'a ne diyelim, hadsizlik etmişlerdir anlamında almak lazım bunu. Çünkü peygamber niçin hani şey olsun ki, yani ne diyelim, incinsin ki, peygamber niçin kılsın ki? Çünkü peygamber onlara davete geldi. Peygamber onlara davet ediyor. Ve elçi olarak davet ediyor. Elçiye zeval olmaz. Onun için mesela biz hani peygamberin yani bu tarz durumlarda peygamberle ilgili söylenen sözlerde hemen böyle bir peygambere odaklanıp işte peygambere şöyle şöyle yaptılar olmadı filan dememek lazım. Buradan Allah'a intikal etmek lazım. Nitekim bazı etkilemelerde bu söyleniyor. Mesela diyelim ki kim Cebrail'e düşman olursa o Allah'a düşman olmuştur. Neden? Çünkü Cebrail bir elçi. Yani elçiye düşmanlık aslında onu gönderene düşmanlıktır. Peygamber'e şey aslında onu gönderene yapılmış bir saygısızlıktır. Şimdi Mecnun kelimesini iki şekilde düşünmek lazım ve birbirleriyle de ilişkilendirmek mümkün. Şimdi birinci anlamda Mecnun aslında delirmiş olan demek. Yani aklı olmayan demek. Dolayısıyla yani sözlerine uymamıza gerek yok. Yani öyle şeyler söylüyor ki yani aklımız almaz bunları. Yani değil mi? Mesela diyor ki ölümden sonra diriliş var. Şimdi bu akıl alacak bir şey değil diyor yani kafirler. Bu nedenle şimdi peygambere mecnun diyorlar. Yani aklı olmayan ve aklı bulanmış gitmiş. Şimdi ikinci cümle ise cinlenmiş. Çünkü muhtemelen onlar aslında delirmeyi, yani mecnun olmayı yani böyle biyolojik olarak ya da işte psikolojik olarak açıklayabilecek bir şey de değillerdi. Yani onlar için mesela bir adamın delirmesi aslında aklını ya da zihnini cinlere kaptırması anlamına geliyor. Şimdi bu bakımdan aslında delirmek ile cinlenmek arasında böyle bir ilişki var. Birinci nokta bu. İkinci nokta ise peygamberin sözlerini aslında cin sözü olarak düşünüyorlar. Yani cinlerin sözü. Yani Mecnun bu demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii bu, yani bu konu böyle hani reddedilmiyor. Daha doğrusu cin meselesi reddedilmiyor. Yani böyle varlıklar var vesaire filan. Peygamberimize geliyorlar. İşte onları ziyaret ediyor vesaire gibi. Böyle konular var. Ama öyle veya böyle yani fark etmez neticede. Yani böyle bir Kur'an-ı Kerim'in hani bu meseleyi ele alma biçimi modern Müslümanların durumuna tam kaynaklık teşkil etmez. Yani Kur'an-ı Kerim bu konularda daha net ifadeler kullanıyor. Modern Müslümanlar daha tevil ederek, yorumlayarak bu meseleyi çözeceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla şimdi hani cin meselesinin hani ele alınma meselesi yönü bir tarafa, onu bir şey yapalım. Burada şöyle olacak bu. Müşrikler peygamberimize ya cinlenmiş ya da peygamberlere, yani bütün peygamberlere ya cinlenmiş. Dolayısıyla bu nedenle de aklını kaybetmiş ya da cinin etkisiyle konuşan demiş oluyorlardı. Ben bunu şimdi zaman zaman söylerim. Derim ki mesela yani nebi dediğimizde mesela peygamber bir nebidir. Mesela resuldür dediğimizde neyi demiş oluruz? Yani peygamber Allah'ın bir elçisidir. Bir haber getirir ve o vahiy söyler. Peki neyi reddetmiş oluyoruz? Burası çok önemli. Biz peygamber nebidir dediğimizde yani o bir kahin değildir. O bir sihirbaz değildir. O bir mecnun değildir. Ve o bir şair değildir demiş oluyoruz. Yani bu dört cümle çok önemli. Yani sihirbaz değildir. Yani peygamber bir sihir yapıyor değildir. Peygamber bir kahin değildir. Yani bir bilgi getiriyor, kehanet getiriyor değildir. Peygamber bir mecnun, yani cinlenmiş ya da aklını kaybetmiş değildir. Ve dördüncüsü peygamber bir şair değildir. Yani bunların hepsini reddederek biz yani hani nasıl ki mesela hani eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ya mesela. Yani Allah'tan başka bir ilah yoktur diyoruz. Yani peygamber hakkında nübüvvetten
başka bir hüküm kullanamayız. Yani peygamber hakkında nübüvvetten başka bir cümle kullanamayız. Şairlik nasıl, yani Allah'ın tevhidini söylerken nasıl ki putları reddediyoruz,

0: peygamberin nübüvvetini söylerken de şairliği, kehaneti, sihirbazlığı ve mecnunluğu reddederek nebi diyoruz. Onun için mesela nebi kelimesi hem bir söyledikleri vardır bir de reddettikleri vardır. Yani onunla böyle kelime-i tevhid gibi düşünmek gerekiyor. Reddettikleri de bunlardır. Şimdi şeye dönelim tekrar. Dedik ki kezzebet kablahum kavmi nuh. Tekzip ettiler. Yani tekzip ettiler ne demek? Yani tasdik etmediler. Yani peygamberin sözlerini onaylamadılar. Yani bunlar bu yalandır dediler. Yani inanmadılar. Nuh'un kavmi. Şimdi peygambere izafe ediyor ama kavmi olmak yetmiyor. Tabii ümmeti olmaları gerekirdi. Ümmeti olmadılar. Sadece kavim olarak kaldılar. Efendim şey böyle. Fekezzebu abdena. Burada ise şimdi çok böyle yani samimi bir ifade kullanıyor. Çok yakın bir ifade kullanıyor. Kulumuzu yalanladılar. Fekezzebu abdena. Yani bizim kulumuzu yalanladılar. Dolayısıyla şimdi yani peygamber bahusus Allah'ın kulu. Halbuki şimdi onlar mesela kahinler veya bu tarz yani yücelttikleri insanları kul olarak görmüyorlar. Biraz daha böyle Tanrı'ya yakın yani biraz tanrısal varlık olarak görüyorlar. Şimdi Allah burada tam yani değeri onlara göre değersiz olana taşıyor. Yani mesela bir kul olmak onlara göre değersiz bir şey. Ama Allah değeri oraya taşıyor. Fekezze bu abdena. Evet. Bizim kulumuzu yalanladılar ve kalu mecnunun vezdücir. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Bu çok mühim bir tabi ifadedir. Kamer suresi kaçıncı ayet-i kerime bu? 10. ayet-i kerime. Şimdi bunun üzerine diyor Nuh Rabbine dua eyledi. فَدَعَا رَبَّهُ Rabbine dua eyledi. Ve dedi ki اَنِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Yani ya Rabbi ben mağlubum. Tamam yani ben mağlubum. فَانْتَصِرْ yardım eyle. Şimdi bu niye böyle dedi? Yani Hazreti Nuh niye böyle söyledi ya da tersine ne diyebilirdi? Şimdi benim kanaatime göre peygamber aslında mağlup olmaz. Yani müşriklere mağlup olmaz. Çünkü neden müşriklere mağlup olmaz? Çünkü peygamberin bir amacı yoktur. Yani daha doğrusu bir hedefi yoktur. Amacı değil de bir hedefi yoktur. Yani şu kadar insan Müslüman olacak, şu kadar insan davetime icabet edecek filan gibi böyle bir amaç yoktur. Şimdi bir amaç belirlenmemiş ise mağlubiyetten söz edilemez. Bir amaç belirlenemez. Çünkü o zaman nübüvvetin dışına çıkmış oluruz. Yani peygamberin gücü yok. Yani peygamberin kudreti yok. Ne kudreti yok? İnsanlara ikna etmeye, insanlara iman ettirmede peygamberin gücü yok. Peygamberin gücü olmadığına göre peygamberin mağlubiyeti de olmaması lazım. Peki niye böyle söyledi? Çünkü insan zaten mağlup olandır. Yani mağlup olandır. Şimdi nasıl mağlup? Bu mesela şimdi geçiyoruz. Hazreti İsa'nın sözüne geçelim. Men ensari illallah. Kim? Benim yardımcılarım kimdir? Yani yardımcı. Çünkü insan mağlup olandır. Neye mağlup oluyoruz biz aslında? İnsan ancak Allah'a mağlup olandır. Yani insan insana yenilmiyor. İnsan Allah'a yeniliyor. Dolayısıyla şimdi Hazreti Nuh'un bu sözünü bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani insan burada Allah'a mağlup olmuştur. Allah'a yenilmiştir. İnni mağlubu. Peki bunu anlamak neden güç oluyor? Çünkü burada hakikaten bir Kur'an-ı Kerim'de bir şey var. Yani bir üslup var. Sanki böyle dikkatimiz fiilen yaşanan yenilgiye çekilerek sanki yani Allah işte Nuh'u kavmine mağlup eyledi gibi düşünmeye müsait bir durum var. Halbuki öyle değil. Mesela şimdi diyelim ki Yunus peygamber örneğini düşünelim Kur'an-ı Kerim'de. Yunus peygamber hayatının bir evresinde insanlara mağlup oluyor diyelim ki yeniliyor. Ve şehri terk ediyor, kaçıyor gidiyor. Sonra ise işte geriye dönüyor ve bu kez çok büyük bir kitle insan kalabalığı Müslüman oluyor. Yani peygamberi kabul ediyor. Şimdi biz acaba ne diyeceğiz? Yani birinci evrede yenildi, ikinci evrede galip geldi mi diyeceğiz? Hayır. İki evrede de Allah'a karşı peygamber mağluptur. Yani çünkü nübüvvetin amaçlarından bir tanesi de peygamberin kendi acziyetini görmesidir. Yani hidayet Allah'tandır. İman Allah'tandır bunu görmesidir. Dolayısıyla mesela yani Nuh'un söylediği cümle aslında bütün peygamberlerin cümlesidir. Yani bütün peygamberler Allah karşısında mağlup olmuş olurlar. La galibe illahu. Yani Allah'tan başka galip yoktur demiş olurlar diyoruz. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Bu 10. ayet-i kerimede kaldık.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Çankırı

0: 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Taberi Tefsiri Camiul Beyan An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn-i Cerir et-Taberi. Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 29. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Sonra Rabbimiz onlara ve küfre saplananlara gelince, onlara uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Sözüyle, haklarında haber vermeye başladığı bu surenin ayetlerinin çoğunda, münafıklarla hikayelerini birleştirdiği, onların Yahudi din adamlarından dostlarına ve konumları yüksek olan atalarına olan nimetlerini saymıştır. Sonra Allah, onların çoğundan bu nimetleri çekip almıştır. Çünkü onlar günah işlemişler, suça karışmışlar ve itaati bırakıp isyan etmişlerdi. Allah da onları daha öncekilere acele bir şekilde getirdiği gibi, onlara da azabın acele bir şekilde gelmesinden uyarmış, onlardan önceki nesillerin başına geldiği gibi, benzeri şeylerin gelmesinden onları korkutmuş ve kıyamet gününde cezadan kurtulmak için Allah'a yönelme ve tövbe konusunda hızlı olmayı onlara öğretmiştir. Sonra da Allah Teala tövbe ile ona yönelenler ve Allah'a yönelmekten kibirlenerek kaçınanlar hakkındaki hükmüne dikkat çekerek ayetlerini derinlemesine düşünmeleri ve akıl sahiplerinin özellikle de ehli kitabın bilip puta tapan müşriklerden oluşan ümmi toplumun bilmediği Hazreti Adem kıssası ve diğer kıssalarla öğüt almaları için Hazreti Muhammed'in lehine, bu konuda hakkında bilgileri olmayan başkalarına değil, özellikle de ehli kitaba karşı delil getirmek, onun gönderilmiş elçi olduğunu ve getirdiği şeyin Allah katından olduğunu bildirmek için Allah tarafından mazeretlerin önüne geçerek ve uyarı olarak içinde bulundukları nimetleri onlara saydıktan sonra, bizim ve onların atası olan insanlığın atası Hazreti Adem'den, Allah'ın ona verdiği kıymet ve nimetlerden, ikisinin yaptıkları isyan ve onlara verdiği emirler konusundaki karşı çıkışları sebebiyle onun ve onun düşmanı olan iblisin başına gelenlerden, tövbe edip ona yöneldiği zaman onu rahmetiyle korumasından, iblise dünyada hemen lanetini başına getirmesinden, kibirlendiği ve tövbe edip Allah'a yönelmekten kaçındığı için ahirette ona devamlı bir azap hazırladığından bahsetmeye başladı. Çünkü anlatmış olduğu bu kıssalar, onların saklı bilgileri, kitaplarında korudukları şeyler ve gizli işlerinden bir kısmıdır. Bunların bilgisine, onlardan bilgi alan ve kitaplarını okuyanların dışında kimse sahip değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kesinlikle yazmayı bilen ve onların kutsal kitaplarını okuyan birisi olmadığı ve onların kitaplarından veya onlardan bazı kimselerden aldığını iddia edecekleri onlardan bir arkadaşı ve dostu olmadığı bilinen bir durumdur. Şanı yüce olan Allah, nankörlüklerine rağmen onların içinde bulundukları nimetleri sayarak ona gerekli olan itaatten dolayı bunlara karşılık Allah'a şükretmekten uzak durmaları bağlamında şöyle buyurmuştur. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök

0: emirlerini yerine getirmede bir tebliğ aracıdır. Bundan dolayı Allah, o yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır demiştir. Ayette geçen hüve kelimesi, şanı yüce olan Allah'ın ismi için gizli zamirdir ve keyfe tekfurune billahi ifadesinde bulunan Allahi ismine dönmektedir. Onun yaratması halaka, bizzat onu yaratması ve onu yokluktan varlık alemine çıkarması demektir. Me ifadesi ellezî anlamındadır. Öyleyse bu sözün anlamı şu şekildedir. Babalarınızın sulblerinde nutfelerken sizi tam bir ceza ve mükafat için sizi diriltecek olan Allah'ı nasıl olur da inkar edersiniz? O, yeryüzünde yaratmış olduğu yaşama araçlarınızla ve Rabbinizin birliğine delillerinizle size nimet verendir. Ayette geçen keyfe ifadesi, soru anlamında bir ifade değil, şaşırma ve azarlama anlamındadır. Fe eyne tezhebûn, nereye gidiyorsunuz dediği gibi sanki, yazıklar olsun size, nasıl olur da Allah'ı inkar edersiniz demiştir. Allah'ın وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَالْاَحْيَاكُمْ sözü hal cümlesi konumundadır. Bu cümlede قَدْ ifadesinin takdiri vardır. Fakat bu ifadenin bulunduğuna dair delil bulunduğu için hasfedilmiştir. Bunun sebebi فَعَلَ kalıbında bir mazi fiil hal cümlesi konumunda olduğu zaman قَدْ takdiri yapıldığının malum bir durum olmasıdır. Tıpkı Allah Teala'nın savaşmayı içlerine sığdıramayıp size gelenler sözünün savaşmayı içlerine sığdıramamış olanlar anlamında olması gibi. Bir de birisine sürün çoğalmıştı manasını kastederek sürün çoğalmış olarak sabahladın dediğin gibi. Allah'ın o yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır sözü hakkında benimsediğimiz görüşle aynı doğrultuda olan görüşü Katade benimsemektedir. Bişr bin Muaz bize Yezid ve Said tarikiyle Katade'nin Allah'ın o yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır sözü hakkında evet, Allah'a yemin olsun ki yeryüzünde bulunanları sizin için hizmetinize verdi dediğini rivayet etmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Mülk Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
2: Azim olan Allah doğru.

0: an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Ankebut Suresi 31 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
1: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Sebe Suresi 28. Ayet.
6: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
2: Nisa suresi 59. ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
2: Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler.
3: Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
2: Gâşiye suresi 17 ila 22. ayetler.
7: Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
2: Kalem suresi 1 ila 14. ayetler.
1: Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Nisa Suresi 26 ila 33. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer siz yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
4: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. ayetler.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahiy ettik. Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah
1: doğru söyledi. Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 62. Bölüm. Hazreti Peygamber'in vefatı, cenaze namazı kılınışı ve defni.
3: Resulullah vefatından önce hicretin 11. yılı Safer ayının bitimine 4 gece kala pazartesi günü insanlara Rumlara karşı savaşmaya hazırlanmalarını emretti. Ertesi gün Usame bin Zeyd'i yanına çağırarak, "Babanın öldürüldüğü yere git. Atlarla onları ez geç. Seni bu ordunun başına komutan olarak atadım. Übnalılara sabah vaktinde saldır. Allah onlara karşı sana zafer verirse onlara fazla eziyet etme. Yanına kılavuzlar al. Önüne gözcüleri sal," dedi. Çarşamba günü Resulullah'ın hastalığı humma ve baş ağrısı olarak başladı. Perşembe günü sabahladığında kendi eliyle Usame'ye bir sancak bağladı. Sonra ona şöyle dedi: "Allah'ın adıyla Allah yolunda gazaya çık. Allah'ı inkar edenlerle savaş." Onun gönderildiği yer babasının şehit olduğu bölgeydi. Usame'nin ordusunda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Übeyde bin el-Cerrah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi kimseler vardı.
4: Olacak iş değil. İlk muhacirlerin başına bu çocuk komutan olarak atanıyor. Resulullah böyle bir emri nasıl verir?
3: Dediler. Hazreti Peygamber konuşulanları duyunca kızdı. Başını bağlayıp sırtına kadifeden bir giysi alarak minbere çıktı. Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Bana Üsame'yi komutan olarak tayinimle ilgili bazılarınızın

0: sözleri ulaştı. Hüsame'nin komutan olarak atanması hakkında dedikodu yaptığınız gibi daha önce babasının komutanlığı için dedikodu yapmıştınız. Vallahi o komutanlığa layık bir insandı ve oğlu da ondan sonra emirlik için layık bir insandır. Onlar en sevdiğim insanlardır ve her hayra layıktırlar. Ona hayır tavsiyesinde bulunun. O aranızdaki en hayırlı insanlardandır. Sonra inip evine girdi. Cumartesi günü Rebiül Evvel ayının 10. günüydü. Üsame ile çıkacak olan Müslümanlar gelip Hazreti Peygamberle vedalaşıp tekrar El-Cuf'taki karargaha geri döndüler. Bu sırada Resulullah'ın hastalığı ağırlaştı. Peygamberimizin vefatı yaklaşınca ashabından bazı kişileri Hazreti Ayşe'nin evinde topladı. Uzun uzun ashabına bakışını sürdürdü. Gözleri yaşardı ve "Hoş geldiniz. Allah size rahmet etsin. Allah sizi himayesinde tutsun. Allah sizi korusun. Sizi yücelsin. Size yardım etsin ve sizi zafere kavuştursun. Allah sizi selamete kavuştursun. Allah sizi esirgesin. Allah sizi makbul eylesin. Allah veliniz olsun. Allah vekiliniz olsun. Sizi ona emanet ediyorum. Size müjdeci ve uyarıcı olarak geldim. Kulları ve beldeleri hakkında Allah'a karşı ululuk taslamayın ve haddi aşmayın," dedi. Ve Kasas suresinin 83. ayeti kerimesi ve Zümer suresi 60. ayeti kerimesindeki şu ifadelerle hitabına devam etti. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Daha sonra ayrılık vakti yaklaştı. Allah'a ve Sidretül Münteha'ya dönüş yakındır, dedi.
1: Ey Allah'ın peygamberi, seni kim yıkasın?
2: Resulullah yakın akrabalarının yıkamasını buyuruyor.
1: Ey Allah'ın elçisi, kim namazını kıldırsın?
2: Allah'ın Resulü sabırlı olmanızı söylüyor ve Allah'ın sizi bağışlaması için dua ediyor.
0: Bu sözler üzerine orada bulunan ashab-ı kiramın gözlerinden yaş süzülmeye başladı. Bunu gören Resulullah'ın da gözyaşları döküldü ve şöyle devam etti. Beni yıkayıp kefenledikten sonra bu evimde yatağım üzerinde kabrimin kenarında bırakın. Bir müddet beni yalnız bırakın. Zira ilk namazımı dostum ve sohbet arkadaşım Cebrail kılacak. Sonra sırasıyla Mikail, İsrafil ve meleklerden büyük bir toplulukla ölüm meleği kılacaktır. Sonra gruplar halinde siz girin ve bana salat ve selam getirin. Bir tezkiye, bir gürültü ve bir sayhayla bana eziyet etmeyin. Akabinde ehli beytim namazımı kılsınlar. Ardından onların kadınları kılsın. Sonra da siz kılın. Benden size selamımı alın. Sizi şahit tutuyorum. Bugünden kıyamet gününe kadar kim bana dinim için biat etse ona selam ediyorum. Hazreti Peygamber hastalığının ilerlemesi ve namaz kıldıramayacak şekilde şiddetlenmesi üzerine Hazreti Ebubekir'i namaz kıldırmak üzere görevlendirdi.
3: Resulullah günlerdir mescide gelmedi. O çok hasta. Onun yerine Ebubekir namazı kıldırıyor.
4: Çok üzülüyorum. En kısa sürede Resulullah'ın aramıza dönmesi için dua ediyorum. Ona bir şey olursa biz ne yaparız?
0: Rebiül Evvel ayının 11'i, pazar günü Resulullah yatağında şiddetli ateşler içindeydi. Başucunda Hazreti

0: ettiği anlaşıldı. Resulü Kibriya Efendimizin duasını alan Hazreti Usame doğruca ordunun başına döndü. Daha sonra Hazreti Cebrail peygamberimizin yanına kendisinin nasıl olduğunu sormak üzere geldi. Bu esnada Yemen'de peygamberlik dava eden yalancı Esved-i Ansi'nin idam edildiğini haber verdi. Resul-i Ekrem Efendimiz de bu haberi ashab-ı kirama bildirdi. Ertesi gün Resul-i Ekrem Efendimiz bir ara hastalığı hafifleyip kendine geldi. Bu hafifliği hisseder etmez yatağından kalktı. Hazırlıklarını yaparak mescide gitti. O sırada ashab-ı kiram saf bağlayıp Hazreti Ebu Bekir'in arkasında sabah namazını kılıyorlardı. Kainatın efendisi bu manzarayı görmekle son derece sevindi. Hatta tebessüm etti. Kendileri de Hazreti Ebu Bekir'e uyarak namazını kıldı. Bu duruma şahit olan sahabiler Resulullah sıhhat buldu düşüncesiyle son derece sevindiler. Hazreti Ebu Bekir de Resulullah'ın durumunun iyiye doğru gittiğini fark edince,
1: "Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun. Onun lütuf ve keremiyle sağ salim sabaha çıktınız. Müsaade buyurursanız sunuhtaki evime gideyim,"
0: dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz, "Olur," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir sunuhtaki evine gitti. Daha sonra Allah'ın elçisi son kez Müslümanlara ve ev halkına hitap etti ve şunları söyledi. "Ey insanlar! Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ey insanlar! Siz bana karşı hiçbir şeyle delil bulamazsınız. Zira ben ancak Allah'ın kitabı Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kıldım. Ey kızım Fatıma, ey halam Safiye, Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz. Bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın gazabından kurtaramam." Güneş batıya doğru kayıyordu. Peygamber Efendimiz artık nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Dili Allah'ı zikretmekle meşguldü. "Allah'ım, beni Refik-i Âlâ'ya ulaştır," duasını tekrarlıyordu. Mübarek başları Hazreti Ayşe'nin kucağında göğsüne dayalıydı. Yanında su kabı vardı. İki elini suya batırıp ıslak ellerini mübarek yüzlerine sürdü. Mübarek dudaklarından "La ilahe illallah" cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti. "Allah'ım, Refik-i Âlâ" cümlesini tekrarlaya tekrarlaya ruhu Refik-i Âlâ'ya yükseldi. Ancak Hazreti Ayşe her zamanki gibi Allah'ın elçisinin bayıldığını zannetti. Bu sırada Hazreti Ömer ve Muhire bin Şube içeri girmek için izin istedi ve
2: "Ey Allah'ın Resulü!"
0: diye seslendi.
3: "Allah'ın Resulü bir saatten beri baygındır."
2: "Ah baygınlık! Resulullah'ın baygınlığı ne kadar da çetindir,"
0: dedi. Sonra da üzerini örttü. Muhire bin Şube kapının eşiğine geldiğinde,
1: "Ey Ömer, metanetli ol. Resulullah vefat etmiştir."
2: "Allah Resulü ölmedi. Ancak bayılmış olabilir. Allah Teala onu yeniden kendine getirecek. Musa'ya ölüm meleğini gönderdikten sonra Allah nasıl onu ölümle yaşam arasında muhayyer bırakarak kavminden 40 gün uzakta tuttuysa peygamberimize de aynı şeyi yapmıştır. Hazreti Peygamber ölmedi. Vahiy geldiği zaman yaşadığı hali yaşıyor. Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim."
0: Hazreti Ebu Bekir sunhtaki evinden atıyla gelerek mescide girdi. Hazreti Ayşe'nin yanına gelinceye kadar kimseyle konuşmadı. Hazreti Ebu Bekir eve girince üzerindeki örtüyü kaldırdı ve
1: "La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi

0: Resulullah vefat etmiştir. Vah peygamberim, vah dostum, dedi.
1: Sonra eğilerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü, alnını öptü. Yüzünü örterken,
0: anam babam sana feda olsun. Ölüyken de, diriyken de güzelsin. Vallahi Allah senin üzerinde iki ölüm birleştirmeyecektir. Sana takdir edilip yazılmış olan bu ölüm geçidini ise geçirmiş bulunuyorsun.
1: Daha sonra Hazreti Ebu Bekir, Hane-i Saadet'ten çıktıktan sonra mescide vardı. Hazreti Ömer'in sözlerini duymuştu. Bunun üzerine şöyle konuştu.
0: Kim ki Muhammed'e inanıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir.
1: Hazreti Ebu Bekir sahabeyi teskin etmişti. Sahabeyi kiram artık kainatın efendisinin bu dünyadan göçmüş olduğunu anlayıp kabul ettikleri gibi Hazreti Ömer de Resulullah ölmemiştir sözünü söylemekten vazgeçerek kendine geldi. Hazreti Peygamber'in cenazesinin hazırlanmasında herkes pay sahibi olmak istiyordu.
2: Kim ilgilenecek peygamberimizin cenazesiyle? Nasıl yıkanacak? Nasıl defnedilecek? Muhacirler mi üstlenecek bu kutlu görevi?
3: Bizim hakkımız var. Kendisi kız kardeşimizin oğludur. Bizim İslam'da bir konumumuz var.
0: Sakin olun, müsterih olun. Her topluluk kendi ölüsünü yıkamada başkalarından daha önceliklidir. Ali ve Abbas'tan talepte bulunun. Onların isteklerinin dışında yanlarına hiçbir kimse girmesin.
1: Kaynaklarda Resulullah'ın naaşının yıkanma ve kefenlenme işini Hazreti Ali, Abbas, Fadıl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Usame bin Zeyd ve Resulullah'ın Mevlası Şükran'ın üstlendiği de rivayet edilir. Bedir Savaşı'na katılan sahabilerden Hazreç'ten olan Evs bin Havli, Hazreti Ali'ye bize de Resulullah'ın vefat işleriyle ilgili bir pay ayır demesi üzerine Hazreti Ali izin verdi ve Resulullah'ın cenazesinin yıkanmasına iştirak etti. Daha sonra Müslümanların çözmeleri gereken konulardan biri cenaze namazının nasıl kılınacağıydı. Bu hususta
4: kimse imamlık yapmasın. O hayattayken de ölüyken de imamınızdır, dedi.
1: İnsanlar bölük bölük içeri girip saflar halinde imamları olmadan tekbir getirerek namazlarını kıldılar. Hazreti Ali ise Resulullah'ın yanında duruyor ve
4: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ım, biz şahitlik ediyoruz ki o kendisine ineni tebliğ etti. Ümmetine nasihat etti. Allah dinini aziz kılıncaya ve kelimesi tamamlanıncaya kadar Allah yolunda cihad etti. Sadece ortağı olmayan Allah'a iman etti. Allah'ım, bizi Allah tarafından ona indirilene tabi olanlardan eyle. Ondan sonra bizi dininde sabit olanlardan kıl. Bizi onunla bir araya getir,
1: diyordu. İnsanlar da amin, amin diyorlardı. Tüm erkekler namazlarını kıldıktan sonra kadınlar, sonra da çocuklar namaz kıldı. Sahabe-i kiram tarafından bölük bölük cenaze namazı kılındıktan sonra ashab Hazreti Peygamber'in defnedileceği yer hususunda aralarında müzakere yaptılar. Bir rivayete göre önce Allah elçisini Mescid-i Nebevi'ye gömmeye karar verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe,
5: Resulullah başını kucağıma koyduğu sırada Allah peygamberlerinin mezarlarını mescid edinen kavimlere kahretsin,
1: dedi.
0: Ruhunun alındığı vefat ettiği yerde defnedilmeli.
6: Ben Allah Resulü'nün hiçbir peygamber vefat ettiği yerin dışında başka bir yerde defnedilmemiştir dediğini işitmiştim.
0: Evet, ben de Allah'ın Resulü'nün bu söylemine şahitlik ettim. Hatta kendisi hiçbir peygamber yok ki vefat ettiği yerde gömülmesin demişti.
1: Bunun üzerine Resulullah'ın üzerinde vefat ettiği yatak kaldırıldı ve altına mezar kazılarak defnedildi. Hazreti Peygamber'in mezarı hazırlandıktan sonra cenazenin defni aile bireyleri tarafından yerine getirildi. Böylece 23 sene süren nübüvvet sona erdi ve son peygamber, kainatın efendisi Hazreti Muhammed, Refik-i Âlâ'ya yükseldi.

0: Sadakallahu alazim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden neşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kahramanlıkla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 249, 250 ve 251. ayetler.
2: Talut ordu ile hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince, geride kalanlar, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenler ise şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Talut'un askerleri, Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Baki Celle Celaluh. Celle Celaluh. Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. Sen El-Baki'sin. Daim ve sonsuz olansın. Varlığının sonu olmayan, ebedi olansın. Mahlukat yok olduktan sonra varlığı devam edensin. Zamandan münezzeh olan sensin. Baki isminle sen, varlığı ebedi olansın. Seni sınırlayabilecek bir ezel veya ebed yoktur. Her şey gelip geçici, tek baki kalacak olan sensin. Sen varlığında şüphe bulunmayansın. Yarattıkların ancak sen istediğin sürece varoluşlarına devam edebilir. Baki isminin idrakine varan müminler ölümü her daim hatırlar. Senin rızanı kazanmak için çabalar. Bütün varlıklar alemi senin varlığının apaçık delilidir. Ey ebedi!

0: ebediyen baki kalan Allah'ım, bize yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Fani hayatta salih ameller işlememizi nasip et. Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Cehennem ateşinden bizleri muhafaza ve emin eyle. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 15. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık.

Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları. Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu.

Biz kitapta, Tevrat'ta, İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik.

Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaaddi.

0: sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık.
1: İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in asa

0: İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.
1: عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُمْ

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır.

Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.
0: Ve kulle insanin elzemnâhu tâhîr.

0: Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.
1: İkra kitabek kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ.
0: Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir.

Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.

Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.

0: يصلاها مذموما مدحورا.
1: Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona evet, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer.

Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.

0: Rabbinin lütfundan her birine, onlara da, bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Üstünlükler daha büyüktür.

Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında

da ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle.

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.

Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.

0: Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
1: وَإِمَّا

0: eli sıkı olma. Büsbütün eli açıkta olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.
1: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîra.
0: Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ

0: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا
0: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.

0: haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur.

Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.

0: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara asla erişemezsin.
1: كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا.
0: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.
1: ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.

Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını arttırıyor.

De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.

Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Tüsebbihu

Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamdla tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O Halim'dir. Hemen

Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar.

Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz.

0: dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi?
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا
0: De ki, şüphe mi var? İster taş olsun, ister demir.

yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun. Yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki, peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzla sallayacaklar ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek.

Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla.

0: adamlarıma söyle. İnsanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yeşe yerhamkum ev in yeşe yu'az.

0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Durumunuza göre dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik.
1: Ve Rabbuka a'lemu bimen fissemavati vel ardu.

hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Davud'a Zebur'u verdik.

De ki onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler.

Onların yalvardıkları bu varlıklar hangimiz daha yakın olacağız diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış bulunuyor.

bizi Kureyş'in istediği mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Nitekim Semud kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz.

Hani sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu sadece onların büyük azgınlıklarını daha da arttırdı.

0: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
1: Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş. Hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti.

0: Allah şöyle dedi: çekil git. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır.
1: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

Hadi, onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez.

0: Rabbiniz lutfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir.
1: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي

0: إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız sizi yüzüstü bırakıp kaybolur. Yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür.

ki karada sizi yere geçirmesinden yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz?

0: yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından, sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama durumundan güvende misiniz?
1: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
0: Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar

Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi.

İşte o zaman sana hayatında, ölümünde katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın.

seni o yerden, Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı.

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.

güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

0: gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
0: De ki Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
1: فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا.
0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.

0: الإنسان به وإذا مسه الشر كان يئوسا.
1: İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer.

ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir iştir. Size pek az ilim verilmiştir.

Andolsun dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Sonra da bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın.

De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler.

0: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى

Dediler ki yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

İnsanlara hidayet, Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur.

de ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.

De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.

Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi arttırırız.

Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla dirilecekmişiz? Biz mi? Dediler.

0: فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.

0: لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.

Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor sana anlasınlar. Hani Musa onlara geldi.

0: Musa ise iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti.
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَوْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk.

Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. O bil

Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hakla indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
1: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.

De ki ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler.
1: Ve yahirun lil azqan yebkun ve yziduhum huşu'a.
0: Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır.

De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.

0: Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah onu katından gelecek şiddetli bir azapla inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat, cennetle müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

0: تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz bu ağızlarından çıkan. Onlar ancak yalan söylüyorlar.
0: فَلَعَلَّكَ بَاطِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا.
1: Demek sen bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin.

0: İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet yaptık.
1: Ve inna leca'ilun ma aleyha sa'idan curza.
0: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
0: Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى

0: Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi.
1: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى.

Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

0: kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir, ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya. Artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik.
1: وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
0: İçlerinden biri şöyle dedi: madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın.
1: وَتَرَى

Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.

0: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı.

Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin.

Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا

Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

Ey Muhammed, bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.

0: hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim bundan daha doğru olana ulaştırır de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Onlar

De ki kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür. O ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.

0: Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın.
1: Fasbir nefs.

sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.

0: De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
0: Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz.

0: وحسنت مرتفقا.
1: İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yer.

Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk.

her iki bağda meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık.

Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşlarıyla konuşurken ona dedi ki, benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm.

Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun?

0: فتصبح صعيدا زلقا.
1: Bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya, eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir.

Ya da suyu çekiliverir de bırak bir daha bulmayı, artık onu arayamazsın bile. Ve uhit bi semrihi fe asbaha yuqallib.

ederken bütün serveti helak edildi. Yıkılmış, çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini ovuşturuyor ve şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiçbir kimseye ortak koşmasaydım."

0: Onun Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi.
1: Hunalikel velayetu lillahil hak. Huve hayrun sevaben ve hayrun ukba.
0: İşte bu durumda velayet, himaye ve koruyuculuk yalnızca hak olan Allah'a mahsustur. Onun mükafatı da daha hayırlıdır, vereceği sonuç da daha hayırlıdır.

Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir.

amallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.

0: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun, sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirleyemediğimizi sanmıştınız, denir.

kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin

0: Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis'ten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir.
1: Ma eşhedtuhum.

Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Saptıranlara da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.

Ey Muhammed, Allah'ın ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın deyince, onların da çağıracakları fakat kendilerine çağırdıklarının cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyacağımız günü hatırla.

suçlular o gün ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır.

Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur.

0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ

Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar.

0: İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: Ve iz kâle Musa li fetâhu lâ ebrahu hattâ ebluğa mecma'al bahreyni ev emziye hukubâ.
0: Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti. İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim.

Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi.

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi.

Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.

0: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi.
1: Kâle inneke len testati'a ma'iyye sabra.
0: Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.
1: Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi khubra.
0: İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?

O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın."

0: لقد جئت شيئا إمرا.
1: Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.
1: Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Dedi.

yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul eyle.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
18: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
19: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
0: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Hümeze Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ana babaya itaat kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Biz insana, anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amelleri işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.
5: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara açı.
6: Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi

0: bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
1: İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.
2: Ey Muhammed, de ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. İnfitar Suresi 1-19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradyo.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Eyüp'ün hayatı 1. bölüm. Sabrın anatomisi. Bazı imtihanlar vardır. İnsanı elindekilerle değil, kendisiyle yüzleştirir. Mal gider, sağlık gider, güç gider. İnsanların ilgisi azalır. Dünya bir anda daralır. İşte Hazreti Eyüp'ün aleyhisselam kıssası, insanın böylesi bir imtihan karşısında nasıl ayakta kalabileceğini gösteren büyük bir sabır dersidir. Fakat bu kıssada sabır, pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, çaresizce susmak, acıyı yok saymak ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Sabır, acının içinde Allah'a yönelmeyi kaybetmemektir. Hazreti Eyüp aleyhisselam hakkında kaynaklarda farklı bilgiler aktarılır. Onun Hazreti İbrahim soyundan geldiği, ailesi, malı, mülkü ve yaşadığı imtihanla ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Fakat burada en önemli ölçü şudur. Kur'an, Hazreti Eyüp kıssasını ayrıntı kalabalığıyla değil, mesaj yoğunluğuyla anlatır. Bu yüzden radyo belgeselimizin temelinde de bu ölçü durmalıdır. Kur'an'ın çizdiği peygamber ahlakı bizim için ana çerçevedir. Çünkü bazı rivayetlerde peygamberlerin yüceliğine uygun düşmeyen, şikayet ve isyan çağrıştıran ifadeler bulunabilir. Bu tür anlatılara karşı temkinli durmak gerekir. Hazreti Eyüp'ün kıssasında asıl mesele, hastalığın ayrıntısı ya da kaybın miktarı değildir. Asıl mesele, kaybın ortasında korunan kulluk bilincidir. Hazreti Eyüp'a geniş imkanlar verildiği, ardından ağır bir imtihan sürecinden geçtiği anlatılır. Malını kaybeder, sağlığıyla imtihan edilir, yakın çevresiyle ilgili zorluklar yaşar. Fakat bütün bu kayıplar içinde onun dilinde isyan değil, iltica vardır. Kur'an'da onun duası şöyle aktarılır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu cümle çok kısadır ama içinde büyük bir iman terbiyesi vardır. Hazreti Eyüp acısını inkar etmez. Bana bir sıkıntı dokundu der. Yani insan olmanın tabii halini saklamaz. Fakat bu acıyı Allah'a karşı bir itiraza dönüştürmez. Cümlenin ikinci yarısı her şeyi değiştirir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. İşte sabrın özü burada görünür. Sıkıntıyı söylemek vardır, fakat isyan etmeden söylemek. Acıyı fark etmek vardır, fakat rahmeti unutmadan fark etmek. Dua etmek vardır, fakat Allah'a hesap sorar gibi değil, Allah'a sığınır gibi dua etmek.

0: Hazreti Eyyub'un sabrı taş kesilmek değildir, duygusuzlaşmak değildir, insani tarafını tamamen bastırmak değildir. Onun sabrı acının içinde kulluk edebilmektir. Çünkü sabır bazen beklemek değildir, bazen yönünü korumaktır. Bir insanın elinden nimetleri alındığında aslında içinde saklı duran birçok şey görünür hale gelir. Şükür gerçek miydi? Teslimiyet sağlam mıydı? İman rahat zamanların alışkanlığı mıydı, yoksa zor zamanlarında dayanağı mıydı? Hazreti Eyyub'un kıssası bu soruları insanın kalbine bırakır. Biz çoğu zaman sabrı sonuç geldikten sonra överiz. İyileşme olunca, kapılar açılınca, sıkıntı bitince sabrettim demek kolaylaşır. Fakat gerçek sabır sonucun henüz görünmediği yerde başlar. Gece uzadığında, dua hala beklediğinde, insan çevresindeki destekleri kaybettiğinde, beden yorulduğunda, kalp kırıldığında ve insan yine de Rabbine yönelmeyi bırakmadığında. İşte orada sabır bir kelime olmaktan çıkar. Hazreti Eyyub'un duasındaki incelik bize şunu öğretir. İman sahibi insan acısını Allah'tan saklamaz. Ama acısını Allah'a karşı kullanmaz. O acıyı Allah'a götürür. Çünkü merhametin kaynağını bilir. Bu kıssa bugünün insanı içinde çok güçlü bir aynadır. Modern insan çoğu zaman kayba tahammül etmekte zorlanır. Sağlığın, paranın, konforun, itibarın, kalabalığın kalıcı olduğunu zanneder. Oysa hayat bazen insanın avcundaki her şeyi tek tek gevşetir. İşte o zaman insanın gerçek dayanağı ortaya çıkar. Hazreti Eyyub aleyhisselam bize kaybın içinde kaybolmamayı öğretir. Sabrın çaresizliğin adı olmadığını gösterir. Sabrın Allah'a yönelişi diri tutan bir iman disiplini olduğunu hatırlatır. Bu bölümün sonunda önümüzde şu hakikat kalır. İnsan bazen sahip olduklarıyla imtihan edilir. Bazen kaybettikleriyle. Ama en derin imtihan, bütün bunların ortasında Allah'a nasıl seslendiğidir. Hazreti Eyyub'un sesi bize bu yüzden ulaşır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu dua sadece bir peygamberin duası değildir. Sıkıntı içindeki her kalbin öğrenmesi gereken bir edeptir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine, inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fetih Suresi 1 ila 10. ayetler.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
3: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Rabbimiz Allah Celle Celalü, ecel kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Münafikun Suresi 11. Ayet.
8: Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
6: Mü'minun Suresi 43. Ayet.
9: Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.
6: Nuh Suresi 3 ve 4. Ayetler.
10: Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.
6: Nahl Suresi 61. Ayet.
11: Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı,

0: yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
1: Yunus Suresi 49. Ayet.
2: De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 51 ile 65. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir Rasul, bir Nebi'di. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Rasul, bir Nebi'di. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir Nebi'di. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh ile beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un, İsrail'in ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan.

0: tarafından kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adın cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

Ya Rab, Ya Rab, rahmetiyle tüm insanlığı ve mahlukatı çepeçevre kuşatan Rabbimiz, sen bizlere kusursuz bir kainat hediye ettin. Ama biz emanet ettiğin dünyayı adaletsizlik ve haksızlıklarımızla yaşanmaz hale getirdik. Huzurla başımızı yastığa koyup sükunetle uykuya dalamıyoruz Allah'ım. Çünkü biz ortak evimizi, imtihan yurdu olan dünyamızı, işi, ailesi, kimliği, güvenliği, saygınlığı, umudu olmayan milyonların inlediği bir enkaza çevirdik. Sen bize güvendin, halife yarattım dedin. Biz bu güvene layık olamadık Allah'ım. Ya Rab, sen bize akıl verdin. Biz o aklı insanın yaşama hakkını hiçe sayan silahlar üretmede kullandık. Menfaatlerimiz uğruna savaşlar çıkarttık. Özgürlük adına katliamlar yaptık. Sen bizi bağışla Allah'ım. Sen bütün insanlığa imdat eyle. İnsanlığı bu yanlışlardan kurtar Allah'ım. Merhameti unutan yeryüzü halklarını sen ıslah eyle ya Rab. İnsanlığın kendi elleriyle sebep olduğu musibetler, sıkıntılar, savaşlar, afetler hepimiz için acı bir son hazırlarken tek umudumuz sensin. Sen insanlığa akıl, fikir, iman, izan, feraset, basiret nasip eyle Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Maide Suresi 1-5. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâbe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. Azim olan Allah, doğrusu.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tahrim Suresi 8 ila 9. ayetler ve Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tam yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine

0: daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu. Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
3: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki